33-34, Muğla 23-34 ve Uşak 17-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 27-35 derece, Antalya 28-37, Burdur 20-32, Hatay 26-32, Isparta 20-32, Kahramanmaraş 24-36, Mersin 27-33 ve Osmaniye 26-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parça bulutlu, Eskişehir ve Sivas çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 16-30 derece, Ankara 15-29, Çankırı 14-30, Eskişehir 14-30, Karaman 17-29, Kayseri 14-29, Kırıkkale 15-28, Kırşehir 14-28, Konya 18-31, Nevşehir 13-26, Niğde 15-29, Sivas 13-29 ve Yozgat 11-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın 17-30 derece, Bolu 13-27, Düzce 16-28, Karabük 15-32, Kastamonu 10-26 ve Zonguldak 19-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Artvin çevreleriyle Rize'nin iç kesimleri ve Bayburt'un doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 14-27 derece, Artvin 18-25, Bayburt 13-27, Çorum 11-26, Giresun 20-27, Gümüşhane 15-27, Ordu 20-28, Rize 20-27, Samsun 21-28, Sinop 22-30, Tokat 14-25 ve Trabzon 23-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 15-32 derece, Ardahan 10-25, Bingöl 20-34, Bitlis 18-29, Elazığ 21-35, Erzincan 18-30, Erzurum 12-25, Hakkari 21-32, Iğdır 21-34, Kars 11-26, Malatya 20-33, Muş 20-33, Tunceli 20-35, Şırnak 27-35 ve Van 15-30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzey ve batısı parçalı, yer yer çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 26-38 derece, Batman 21-38, Diyarbakır 22-37, Gaziantep 24-35, Kilis 23-35, Mardin 27-34, Şanlıurfa 25-36 ve Siirt 26-37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Ağustos Cumartesi günü Marmara ve Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuyla Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Kuzeyinin açıklarında 6 ila 8. Öğle saatlerine kadar güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Orta ve Kuzey Ege'de 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 16 Ağustos Pazar günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 17 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek 1 Temmuz'dan itibaren 12 ülkeden 48 şahsın ülkemize iadesinin sağlandığını, böylece 2026 yılında ülkemize iade edilen şahıs sayısının 245'e ulaştığını bildirdi. Ne sosyal hesabından son dönemde Türkiye'ye iade edilen suçlulara ilişkin açıklamada bulunan Gürlek, suç işleyip yurt dışına kaçarak Türk adaletinden kurtulacağını düşünenlerin peşini bırakmıyoruz. Aziz milletimiz müsterih olsun. Suçlular için hiçbir ülke güvenli liman değildir ifadelerini kullandı. Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcıları ile ilişkileri bulunduğu izlenimini vererek adli sorunları çözeceklerini vaat eden 3 şüpheli Ankara'da ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ne sosyal hesabından CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkındaki iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık olarak gerekli hukuki süreçlerin titizlikle yürütülmesi, iddiaların bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulması için konunun yakın takipçisi olacaklarını belirten Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadelede hiçbir makamın, görevin, unvanın ya da sıfatın kişilere ayrıcalık sağlaması veya hukukun dışında bir koruma alanı oluşturması kabul edilemez. Kadına yönelik şiddet ve tacize karşı sıfır tolerans ilkemizden taviz vermeden kadınların haklarını, güvenliğini, onurunu ve insanlık haysiyetini korumaya yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Genç Diplomasi Derneği tarafından Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilen Bosphorus Diplomasi Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin uygulanmasıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı sisteminde değişiklik yapılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Bakan Tekin, ÖSYM ve Bakanlık olarak bir sonraki yılın LGS ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyoruz. Yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak şeklinde açıklamada bulundu. İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa ettiğini açıkladı. Böylece İYİ Parti'nin vekil sayısı 27'ye düştü. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Televizyon ve Radyo Kurumu'na verdiği röportajda Avrupa Birliği'nin Rus ticari gemilerine yönelik denetim ve yaptırım politikalarını eleştirerek Avrupa Birliği ülkelerine ait bazı gemilerin hedef alınabileceği mesajını verdi. Avrupa Birliği yaptırımlarının uygulanmasına ve Rusya'nın ekonomik çıkarlarının sınırlandırılmasına katkı sağlayan gemilerin hedef alınabileceğini belirten Lavrov, "Hedeflerimizi kendimiz belirleyeceğiz. Soygunculuk ve korsanlığı resmi politika olarak ilan eden ülkelerin çıkarları doğrultusunda faaliyet gösteren gemiler hedef alınacak" ifadelerini kullandı. Ve spor, Fenerbahçe Belçikalı santrofor Romelu Lukaku'yu 1+1 yılına kadrosuna kattı. 33 yaşındaki deneyimli golcü için Kobani Stadı'nda resmi imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Lukaku, Fenerbahçeli olmaktan dolayı büyük mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi. Belçikalı futbolcu uzun süredir sarı lacivertli kulübe gelmek istediğini belirterek, "Türkiye benim ikinci evim. Burada tüm kupaları kazanmak ve başarılı olmak istiyoruz. Avrupa'da da başarılı olmak istiyoruz. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı arasındaki üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Anadolu otoyolunun Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ila 12. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten 2 yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde Bacakkadı mevkiinde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Marmara'da rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esiyor. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuzey Ege'de rüzgar günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Orta Ege açıklarında rüzgar akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 19 derece, Atina az bulutlu 25, Belgrad az bulutlu 20, Berlin az bulutlu 18, Helsinki sağanak yağışlı 9, Kiev parça bulutlu 14, Kopenhag parça bulutlu 15, Londra parça bulutlu 20, Madrid az bulutlu 23, Moskova parça bulutlu 12, Paris az bulutlu 24, Priştine az bulutlu 16, Roma az bulutlu 25, Saraybosna az bulutlu 13, Sofya parça bulutlu 16, Tiran parça bulutlu 22, Varşova parça bulutlu 11, Viyana az bulutlu 17 ve Zürih az bulutlu 18 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 22 derece, Aşgabat az bulutlu 23, Astana az bulutlu 14, Bağdat az bulutlu 30, Bakü parça bulutlu 26, Bişkek parça bulutlu 21, Duşanbe az bulutlu 24, Kabil az bulutlu 19, Kerkük az bulutlu 31, Kuveyt az bulutlu 36, Medine az bulutlu 29, Mekke az bulutlu 33, Riyad parça bulutlu 32, Şam az bulutlu 21, Tahran az bulutlu 27, Taşkent az bulutlu 27, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 19 ve Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 25 derece, Kahire az bulutlu 25, Melbourne sağanak yağışlı 10, Montreal parça bulutlu 14, New York parça bulutlu 21, Sydney az bulutlu 10 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga az bulutlu 16 derece, Frankfurt az bulutlu 20, Gümülcine az bulutlu 20, Kırcaali parça bulutlu 18, Köln az bulutlu 20, Komrat az bulutlu 15, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Münih az bulutlu 16, Podgorica az bulutlu 22, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Şumlu parça bulutlu 16, Taraklia az bulutlu 16, Balkaneş az bulutlu 17, Zenitsa az bulutlu 16, Gazimovasa parça bulutlu 24, Girne parça bulutlu 26, Lefkoşa az bulutlu ve açık 23 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 20 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sevgili dinleyiciler, Bakanlığımızdan Haberler programına hoş geldiniz. Spikeriniz ben Diler Demir, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan en son haberleri sizlerle paylaşacağız. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, YÖK tarafından Ankara'da düzenlenen COP31 yolunda bilim diplomasisi akademi lansmanında konuştu. Kurum, Yükseköğretim Kurulu'nun COP31 sürecinde akademik elçi olarak görev yapacağını açıkladı. Üniversitelerin iklim alanındaki bilgi birikiminin COP31 sürecine yön vermesini istediklerini belirten kurum, üniversitelerin uzmanlıklarını, laboratuvarlarını ve uygulamaya hazır projelerini kapsayan Türkiye İklim Bilimi ve Teknolojisi Yetkinlik Haritası hazırlanmasını önerdi. COP31'in yalnızca bir iklim zirvesi değil, bilimsel bilginin teknolojiye, projelere ve yatırımlara dönüştüğü bir platform olması gerektiğini vurgulayan kurum, COP31'i yeni fikirlerin projeye, projelerin yatırıma, bilimsel bilginin teknolojiye dönüştüğü güçlü bir başlangıç noktası haline getirmeliyiz dedi. Deprem bölgesinde yürütülen yeniden inşa çalışmalarına da değinen kurum, 11 ilde inşa edilen 455 bin konutun sıfır atık uyumlu ve kendi enerjisini üreten dirençli şehirler anlayışıyla hayata geçirildiğini belirterek, yeni binalarda enerji tüketiminin önceki yapılara göre %39 azaltıldığını ifade etti. YÖK Başkanı Erol Özvarsa, COP31 kapsamında tüm üniversitelerin sürece dahil edildiğini belirterek, uluslararası akademik işbirliğini geliştirmek amacıyla COP Bilim Platformu'nun oluşturulduğunu açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarından etkilenen Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Yapılan incelemelerde 92 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu, bunların 58'inin konut olduğu tespit edildi. Bakan kurum, devletin yangından etkilenen vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini belirterek, yaraların en kısa sürede sarılacağını ifade etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut da, yangından etkilenen Antalya ve Muğla'daki bölgelerde incelemelerde bulunarak vatandaşların taleplerini dinledi. Hatay'da 8500 sosyal konutun kurası çekildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da düzenlenen Ev Sahibi Türkiye Konut Belirleme Kura Töreni'ne katıldı. Hatay'da 8500 sosyal konutun kurası çekilirken, Bakan Kurum konutların bu yıl Ekim ayında hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı. Deprem sonrası Hatay'da 155 bin konutun tamamlandığını belirten kurum, TOKİ tarafından kentte 11 bin aşkın dükkan yapıldığını söyledi. Törende ayrıca yaklaşık 3,5 milyar lira yatırım değerine sahip Antakya Arasta Çarşısı'nın anahtar teslimi gerçekleştirildi. Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile uygun görülen kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik ve temizlik gibi işletme işlemlerinin belediyelerin yanı sıra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili birimlerince de yürütülmesinin önü açıldı. Düzenleme kapsamında kıyı alanlarının bakanlığın merkez teşkilatıyla bağlı ve ilgili kuruluşlarına protokol yoluyla kiralanabilmesine de imkan tanıdı. Uygulamayla kıyıların halkın ortak kullanımına açık tutulması, işgallerin önlenmesi ve plajların amaç dışı kullanımının azaltılması hedefleniyor. Ayrıca duş, gölgelik, soyunma kabini ve seyyar tuvalet gibi vatandaşların ihtiyaç duyduğu alanların oluşturulmasıyla kıyılarda koruma kullanma dengesinin sağlanması amaçlanıyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Depremin ardından başlatılan çalışmalarda Sındırgı ve Bigadiç'te 1121 köy evi ve konut, 36 iş yeri, 23 ahır ve bir caminin inşasında son aşamaya gelindi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni afet konutlarının görüntülerini paylaşarak "Yalnız bırakmadık, bırakmayız. Son aşamaya geldiğimiz inşa çalışmalarında anahtarları çok yakında teslim edeceğiz" dedi. 27 Ekim 2025'te meydana gelen ikinci 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından da çalışmalar sürdürüldü.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Akdeniz'de mikroplastik kirliliğiyle mücadele kapsamında 1 Temmuz'dan bu yana 6 ilde gerçekleştirdiği denetimlerde 52 tesise toplam 118 milyon 211 bin TL idari ceza uygulandı. 19 tesisin faaliyeti durduruldu. Adana, Antalya, Hatay, Mersin, Gaziantep ve Muğla'daki 604 denetimde özellikle plastik, atık geri dönüşüm ve atık su arıtma tesisleri incelendi. Bakanlığın mobil su ve atık su laboratuvarı da bölgede incelemelerini sürdürüyor. Akdeniz'deki mikroplastik izleme ağına bu yıl 7 yeni istasyon eklenerek kapsam Asi Nehri ağzından Antalya'ya kadar genişletildi. Seyhan Nehri ağzı ile Taşucu arasında deniz yüzeyinde mikroplastik tespit edilirken TÜÇAN'ın deniz süpürgesiyle temizlik çalışmaları başlatıldı. Deniz süpürgesi ilk 10 günde 27 metreküp atık topladı. Bakanlık, Akdeniz'deki kirliliğin önemli bölümünün kara kaynaklı olduğunu belirterek kentsel atıklar, plastik ve geri dönüşüm tesisleri, tarımsal plastiklerle turizm, balıkçılık ve liman faaliyetlerinin başlıca kaynaklar arasında bulunduğunu bildirdi. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de Ezine Çayı'nın taşması sonucu meydana gelen sel felaketinin üzerinden 5 yıl geçti. 65 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin kaybolduğu felaketin ardından ilçe yeniden inşa edildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selin 5. yılında Bozkurt'tan görüntüler paylaşarak, şimdi Bozkurt'umuz konutuyla, iş yeriyle, köprüsüyle, hastanesiyle, yeşil alanıyla bakmaya doyulmaz bir yer oldu dedi. TOKİ tarafından yaklaşık 1,5 yılda 663 konut ve 128 iş yeri inşa edildi. İlçede ayrıca köprüler, yollar, hastane, okul, spor tesisleri, kütüphaneler ve sosyal alanlar yenilendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan yönetmelik değişikliği 12 Ağustos 2026 tarihli resmi gazetede yayımlandı. Düzenleme ile yüksek yapıların yıkımına ilişkin özel teknik ve güvenlik kuralları getirildi. Bina yüksekliği 21,50 metreden veya yapı yüksekliği 30,50 metreden fazla olan binalar yüksek yapı olarak tanımlanırken fenni mesul görevlendirilmesini gerektiren bina yüksekliği 21,50 metreden 18,50 metre indirildi. Patlayıcı ile yapılacak yıkımlarda yapının yıkılma davranışıyla çevredeki bina ve altyapıya yönelik etkilerin önceden teknik hesap ve modellemelerle belirlenmesi zorunlu hale getirildi. Patlatma sürecinde meteorolojik koşulların dikkate alınması, ölçüm ve görüntü kayıtlarının tutulması da şart koşuldu. Yıkım sahalarında ise perdeleme sistemleri, örtülü yollar ve koruma fanları gibi güvenlik önlemlerinin alınması zorunlu olacak. Yeni kuralların uygulanması için sektöre bir yıllık geçiş süresi tanındı. Sevgili dinleyiciler, bakanlığımızdan haberler programının sonuna geldik. Spikeriniz ben Diler Demir, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 19. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'da rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esiyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuzey Ege'de rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Orta Ege açıklarında rüzgar akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Marmara'da rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esiyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuzey Ege'de rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Orta Ege açıklarında rüzgar akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Kırklareli'nin kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 19-29 derece, Bilecik 16-26, Bursa 20-30, Çanakkale 20-29, Edirne 17-30, İstanbul 22-29, Kırklareli 17-28, Kocaeli 20-29, Sakarya 19-29, Tekirdağ 19-28 ve Yalova 21-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, iç ve güneş.

Güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 16-28 derece, Aydın 22-33, Denizli 21-31, Kütahya 14-25, İzmir 24-33, Manisa 23-33, Muğla 20-32 ve Uşak 17-28 derece. Deniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde kuvvetli olması bekleniyor. Adana 24-33 derece, Antalya 26-34, Burdur 18-30, Hatay 25-32, Isparta 17-28, Kahramanmaraş 23-32, Mersin 26-33 ve Osmaniye 23-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 16-30 derece, Ankara 15-28, Çankırı 12-29, Eskişehir 14-24, Karaman 16-28, Kayseri 15-28, Kırıkkale 15-28, Kırşehir 14-28, Konya 18-30, Nevşehir 13-27, Niğde 16-28, Sivas 12-27 ve Yozgat 11-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Bolu hariç iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 15-30 derece, Bolu 12-26, Düzce 15-28, Karabük 14-29, Kastamonu 10-26 ve Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Çorum hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Giresun hariç Doğu Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 17-27 derece, Artvin 18-27, Bayburt 14-25, Çorum 13-25, Giresun 22-27, Gümüşhane 15-29, Ordu 21-28, Rize 21-27, Samsun 22-29, Sinop 22-30, Tokat 16-25 ve Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleriyle Muş, Bingöl ve Bitlis çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 15-31 derece, Ardahan 11-24, Bingöl 20-32, Bitlis 17-27, Elazığ 22-33, Erzincan 18-27, Erzurum 14-24, Hakkari 19-30, Iğdır 19-34, Kars 11-27, Malatya 20-34, Muş 20-30, Tunceli 21-31, Şırnak 24-32 ve Van 16-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu, kuzey ve batı kesimleri parça bulutlu geçecek. Adıyaman 25-36 derece, Batman 21-38, Diyarbakır 21-37, Gaziantep 23-33, Kilis 22-34, Mardin 25-34, Şanlıurfa 24-36 ve Siirt 25-35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege'de fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Kuzeyinin açıklarında yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 2 ila 3, açıklarında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumu'nun kapanış töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin yalnızca terörün sona erdirilmesi değil, toplumsal kardeşliğin güçlendirilmesi açısından da tarihi bir adım olduğunu belirten Kurtulmuş, aramızda eğer bir söz olacaksa, bundan sonra bu söz ayrılığın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin sözü değil, kardeşliğin ve beraberliğin sözü olacaktır. Böylece sadece Türkiye'nin sınırları içinde değil, Türkiye'nin sınırları dışında da Türklerin, Kürtlerin, Arapların ve diğer bütün unsurların bir ve beraber olduğu o güzel günler yeniden kurulacak, yeniden güçlü bir bölge, yeniden terörsüz bir bölge inşa edilecektir, dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kamuoyunda Daltonlar ve Bayralar olarak adlandırılan yeni nesil suç örgütlerine yönelik 11 ve 12 Ağustos tarihlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Mahkemeye sevk edilen, aralarında adli süreçteki çocukların da bulunduğu 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, cezaevinde tutuklu yeni nesil suç örgütü üyeleriyle irtibatlı olduğu belirlenen kasten adam öldürme, ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma veya taşıma gibi çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan bir şüphelinin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi öldü, biri ağır, 9 kişi de yaralandı. Manisa'nın Salihli ilçesinde de oksijen dolum tesisinde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu yangın kontrol altına alınırken dolum tesisinde ve 3 otomobilde hasar oluştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ağustos ayına yönelik toplam 7,5 milyar lira tutarındaki evde bakım yardımı ödemeleriyle çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla yapılan toplam 2 milyar 129 milyon lira tutarındaki sosyal ve ekonomik destek ödemesinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Açıklamaya göre, Temmuz ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte Ağustos ayında evde bakım yardımı kapsamında hak sahiplerine 15.775 lira, sosyal ve ekonomik destek kapsamında çocuklar için de 11.038 lira ödeniyor. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Chang-yan, Kuzey Kore ile gerilimi sona erdirmek ve Pyongyang yönetiminin nükleer programının ilerlemesini durdurmanın pratik yollarını görüşmek üzere müzakerelere başlamak istediğini açıkladı. Yonhap'ın haber ajansına göre Devlet Başkanı Lee, Güney Kore'nin 1910 ile 1945 yılları arasındaki Japonya'nın sömürge yönetiminden kurtuluşunun 81. yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, "Birbirimize tehdit etme niyetlerimizi bir kenara bırakalım ve doğrudan ilgili taraflar olarak uzun süredir devam eden savaşı sona erdirmek için görüşmelere başlayalım" sözleriyle barış çağrısı yaptı. Ve spor, Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'ın 20 Ağustos'ta evinde Litvanya ekibi Kauno Žalgiris ile oynayacağı maçı Alman hakem Tobias Stila yönetecek. Trabzonspor'un yine aynı gün Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk edeceği maçta ise Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan hakem Igor Payat görev yapacak. Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında 16 Ağustos Pazar günü 3 maç oynanacak. Ligde saat 19'da Başakşehir Futbol Kulübü Kocaeli Spor'u konuk edecek. Günün saat 21.30'da başlayacak diğer karşılaşmalarında ise Beşiktaş sahasında Eyüp Spor'u, Ahmet Sportif faaliyetlerde Erzurum Spor Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu Örnekköy Köprüsü 0 ila 1. kilometrelerinde hasarlı derzlerin yenilenmesi çalışması nedeniyle sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanıyor. Anadolu Otoyolu Akıncı gişelerinde kurulan serbest geçiş sisteminin faaliyete geçmesi nedeniyle mevcut gişe adaları ve kanopilerin yıkım çalışmaları süresince Akıncı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanıyor. Karabük Eski Pazar yolunun 0 ila 4. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: biliyor muydunuz?
1: Niçin ayı bazen gündüz de görüyoruz? Aynı soru yıldızlar için de geçerlidir. Aslında gündüzleri ayı ve yıldızları görmemize mani olan tek engel güneş ışığıdır. Dünyamıza diğer yıldızlardan daha yakın olmasından dolayı güneş ışığı daha tesirli gelir. Atmosfer bu tesiri daha da arttırır. Dolayısıyla güneş ışığının yanında ay ve yıldızlardan gelen ışınlar çok cılız kalır. Ne zaman ki güneş batar, o zaman ay ve yıldızların ışınları daha iyi bir şekilde görünür. Bunu elektrikler kesilince yaktığımız mum ışığının elektrik gelince çok cılız kalmasına benzetebiliriz. Ancak ayın bize bakan yüzü güneşten çok iyi ışık alabiliyorsa gündüzleri de ayı görmek mümkün olur.
0: Biliyor muydunuz?
1: Deprem nedir ve en çok nerelerde olur? Deprem, yer kabuğu içindeki kırılmalar sebebiyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamı ve yer yüzeyini sarsması olayıdır. Deprem herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda olabilir. Yerkürede meydana gelen depremlerin görülme sıklığı, büyüklüğü ve verdiği zararlar göz önüne alındığında iki ana deprem kuşağından bahsedilebilir. Bunlardan ilki, Büyük Okyanusu çevreleyen ve özellikle Japonya üzerinde etkili olan Pasifik deprem kuşağıdır. Yeryüzünde gerçekleşen depremlerin %81'i bu kuşakta meydana gelir. İkincisi ise Türkiye'nin de içinde bulunduğu Cebeli Tarık'tan Endonezya'ya kadar uzanan Akdeniz-Himalaya deprem kuşağıdır. Yeryüzünde gerçekleşen depremlerin %17'si bu kuşakta meydana gelir.
0: Biliyor muydunuz?
1: CD nasıl çalışır? Müzik marketlerde, film ve oyun satan mağazalarda karşılaştığımız CD'ler ilk defa 1990 yılının başında kullanılmaya başlandı. İngilizce compact disc teriminin kısaltması olan CD, Türkçe sıkıştırılmış disk, yoğun disk anlamına gelmektedir. Peki CD'lere müzikler ve filmler nasıl kaydediliyor? Hiç merak ettiniz mi? Elinize bir CD alın, bir yüzeyinin aynaya benzediğini göreceksiniz. İşte o seyrettiğimiz filmler veya dinlediğimiz müzikler CD'nin bu aynaya benzer yüzeyine kayıt edilir. Bu yüzeyde gözümüzle göremeyeceğimiz kadar küçük çukur ve oyuklar vardır. Özel aletlerle yapılan CD üzerine kayıt işlemine Türkçe yakma olarak çevirebileceğimiz burning denir. Bu işlemden sonra bilgiler CD'ye aktarılmıştır. Ancak CD üzerindeki bilgileri okuması için özel aletlere ihtiyacımız vardır. CD okuyucu olarak adlandırdığımız bu aletlere CD'mizi koyduğumuzda içeride CD hızla dönmeye başlar. Kulağınızı alete yaklaştırırsanız dönme sesini duyarsınız. Ve aletin içerisindeki lazer ışını harekete geçer. Bu ışın CD'nin ayna yüzeyine değer ve sıçrar. Ancak aynı yüzeydeki çukur ve oyuklara değdiğinde sıçramaz. Sıçrayan ışın bir algılayıcıya gider. Bu algılayıcı aletin içerisinde bulunan minik bilgisayara sinyal gönderir. Ve son olarak bilgisayar gönderilen bu sinyalleri müziğe ya da filme dönüştürür. Bize de eğlenceli vakit geçirmek kalır.
0: Biliyor muydunuz?
1: İnsanın uzun süre bir böbrek ve bir akciğerle midesiz, dalaksız yaşayabildiğini ama karaciğersiz bir dakika bile yaşayamadığını, karıncanın iki hafta su altında yaşayabildiğini, kahvenin sarhoş bir insanın ayılmasına yardımcı olmadığını, hatta çoğu zaman alkolün etkisinin artmasına yol açtığını, timsahların daha derine batabilmek için taş yuttuklarını, ilk kule saatinin 1404 yılında Moskova'da yapıldığını biliyor muydunuz?
0: biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazar günü ilk saatlerden itibaren Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Pazar günü ilk saatlerden itibaren Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 20. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde, il merkezleri de dahil, beklenen rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde, il merkezleri de dahil, beklenen rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Kırklareli'nin kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 19-29 derece, Bilecik 16-26, Bursa 20-30, Çanakkale 20-29, Edirne 17-30, İstanbul 22-29, Kırklareli 17-28, Kocaeli 20-29, Sakarya 19-29, Tekirdağ 19-28 ve Yalova 21-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, iç ve güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 16-28 derece, Aydın 22-33, Denizli 21-31, Kütahya 14-25, İzmir 24-33, Manisa 23-33, Muğla 20-32 ve Uşak 17-28 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde kuvvetli olması bekleniyor. Adana 24-33 derece, Antalya 26-34, Burdur 18-30, Hatay 25-32, Isparta 17-28,

28, Kahramanmaraş 23-32, Mersin 26-33 ve Osmaniye 23-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri yerelli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 16-30 derece, Ankara 15-28, Çankırı 12-29, Eskişehir 14-24, Karaman 16-28, Kayseri 15-28, Kırıkkale 15-28, Kırşehir 14-28, Konya 18-30, Nevşehir 13-27, Niğde 16-28, Sivas 12-27 ve Yozgat 11-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Bolu hariç iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 15-30 derece, Bolu 12-26, Düzce 15-28, Karabük 14-29, Kastamonu 10-26 ve Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Çorum hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Giresun hariç Doğu Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 17-27 derece, Artvin 18-27, Bayburt 14-25, Çorum 13-25, Giresun 22-27, Gümüşhane 15-29, Ordu 21-28, Rize 21-27, Samsun 22-29, Sinop 22-30, Tokat 16-25 ve Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleriyle Muş, Bingöl ve Bitlis çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 15-31 derece, Ardahan 11-24, Bingöl 20-32, Bitlis 17-27, Elazığ 22-33, Erzincan 18-27, Erzurum 14-24, Hakkari 19-30, Iğdır 19-34, Kars 11-27, Malatya 20-34, Muş 20-30, Tunceli 21-31, Şırnak 24-32 ve Van 16-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu, kuzey ve batı kesimleri parça bulutlu geçecek. Adıyaman 25-36 derece, Batman 21-38, Diyarbakır 21-37, Gaziantep 23-33, Kilis 22-34, Mardin 25-34, Şanlıurfa 24-36 ve Siirt 25-35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında da 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı Karadeniz'de bulunan Fatih sondaj gemisinde iş kazası geçiren bir personelin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle tahliye edildiğini bildirdi. Bakanlığın açıklamasına göre yaralanan personel İstanbul Ataşehir'deki hastanede tedavi altına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlanan atama kararlarıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarından 205 general ve amiralin görev yerleri belirlendi. Kararla Kara Kuvvetleri Komutanlığından 123 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 38 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığından da 44 generalin ataması yapıldı. Kara Kuvvetleri'nde 2. Ordu Komutanı Kor General Zorlu Topaloğlu, Ege Ordu Komutanlığı'na atanırken, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Kor General Gültekin Yaralı, 2. Ordu Komutanlığı görevine getirildi. Kor General Tuncay Altuğ, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'na, Kor General Burhan Aktaş ise 3. Ordu Komutanlığı'na atandı. Kor General Ertan İnaltekin'in yeni görevi de Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı oldu. Muğla Milas Aydın Söke Karayolu üzerinde parçalanmış halde bulunan ve bugüne kadar kimliği tespit edilemeyen kadın cesedine ilişkin beklenen DNA incelemesi sonuçlandı. İzmir Adli Tıp Kurumu kimliği belirsiz cesedin 2012 yılından bu yana kayıp olarak aranan Gülizar Aydın'a ait olduğunu belirledi. Toplanan deliller sonucu şüpheli olarak belirlenen Gülizar'ın eşi Selami Aydın İzmir'deki adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Söke Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Pazar-Ardeşen ayrımı Çamlıhemşin ve Ayder güzergahını kapsayan yol projesinin Çamlıhemşin tünelli geçişinin 17 Ağustos Pazartesi günü hizmete açılacağını duyurdu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren öğrenci affına ilişkin düzenlemenin önceki yıllarda çıkan öğrenci aflarından yararlanmış kişileri de kapsayacağını açıkladı. Düzenleme kapsamında aftan yararlanmak isteyen üniversitelerle ilişiği kesilmiş veya üniversiteye yerleştiği halde kayıt yaptıramamış öğrenciler başvurularını ilişiklerinin kesildiği ya da kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna 9 Aralık tarihine kadar yapmaları gerekiyor. Bu arada yükseköğretim kurumlarında 2026-2027 akademik yılı için uzaktan ve ikinci öğretim ücretleriyle katkı payları belirlendi. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 2026-2027 eğitim öğretim yılında devlet tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı tutarları %40 artırımlı olarak ödenecek. İran Genelkurmay Başkanlığı, Amerika Birleşik Devletleri İsrail'le savaş sırasında düşen iki savaş uçağındaki İranlı 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada savaş sırasında düşen iki Su-24 tipi savaş uçağında bulunan 4 pilottan 3'ünün yaklaşık 6 aydır Katar'ın gözetiminde olduğu öne sürüldü. Pilotların aileleriyle görüştürülmediği belirtilen açıklamada Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'ne pilotların durumunun araştırılması ve serbest bırakılmaları için girişimde bulunulması çağrısı yapıldı. Ve spor, Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in yeni sezonunda ilk haftasında 16 Ağustos Pazar günü Eyüpspor'u konuk edecek. Beşiktaş Park'ta saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu Örnekköy Köprüsü 0 ila 1. kilometrelerinde hasarlı derzlerin yenilenmesi çalışması nedeniyle sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanıyor. Anadolu Otoyolu Akıncı gişelerinde kurulan serbest geçiş sisteminin faaliyete geçmesi nedeniyle mevcut gişe adaları ve kanopilerin yıkım çalışmaları süresince Akıncı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanıyor. Karabük Eski Pazar yolunun 0 ila 4. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 16 Ağustos Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Güney ve İç Ege, Akdeniz, Bolu hariç Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Çorum hariç Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzey kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri, Sivas, Muş, Bingöl, Bitlis, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Giresun hariç Doğu Karadeniz'le, Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğusu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla kıyı Ege'de, kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güneybatılı yönlerden kuvvetli olarak esecek. 17 Ağustos Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Çankırı, Ordu ve Malatya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Gümüşhane, Bayburt, Sivas'ın doğusu ve Erzincan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli olarak esecek. 18 Ağustos Salı günü yurdumuzun kuzey, güney ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz, Doğu Karadeniz'le Karaman, Niğde, Kayseri'nin doğusu, Sivas, Ordu, Malatya, Tunceli ve Erzincan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şifa niyetine. Programı hazırlayan ve sunan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı şifa niyetine programı başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Şifa niyetine programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Yemen Ulus, teknik masada Fatih Budak, yayın yönetmeni Emine Ertürk Karaaslan. Bu haftada uzman konuğumuzla sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyenler, bu hafta uzman konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'ndan yardımcı doçent doktor Akın Üzümcügil. Akın Üzümcügil ile skolyoz konusu hakkında bilgiler alacağız. Hoş geldiniz Sayın Akın Üzümcügil. Nasılsınız?
2: İyiyiz Yemen Hanım. Çağırdınız. Teşekkür ederim. İkinci defa sizinle beraber olmaktan mutluyum.
1: Hocam çok zarifsiniz. Çok teşekkür ederim. Bize kendinizi tanıtır mısınız?
2: 1996 senesinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum ben. 2003 senesinde de Hacettepe Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'ndan mezun oldum. 2003 yılından beri Hacettepe Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Halen orada çalışmaktayım. Genel konu olarak el ve mikrocerrahi konusunda ve özellikle çocuklarda brakial plexus lezyonları üzerinde çalışıyorum. Çocuk hastalıkları üzerinde çalışıyorum. Daha önce toplumu ilgilendiren esas sorunlardan bir tanesi gelişimsel kalça displasisi. Doğuştan kalça çıkıyordu, beraber konuşmuştuk. Bugün sizden beraber inşallah toplumu hakikaten etkileyen bir hastalık olan skolyozla konuşmaya çalışacağız. Skolyoz tarifi zor ama özellikle bizim toplumumuzu etkilediğine inanıyorum. Çok ciddi bir kişiyi etkiliyor. Hem sosyolojik olarak etkiliyor.
1: Evet hocam, öncelikle teşekkür etmek istiyorum hakikaten. Ben mesela sizin asıl uğraştığınız al el ve el mikrocerrahisi ama siz dediniz ki toplumu ilgilendiren konuları öncelik verelim. Yapalım. Toplumumuzu bilgilendirelim. Evet. Ve elzem olan vakaları seçiyorsunuz. Onun için size ayrıca çok teşekkür ederim. Teşekkür yönlendirmenizden dolayı.
2: Yani benim özellikle üzerinde durmak istediğim şey toplumun büyük bir kesimini etkileyen ortopedik hadiseler. Özellikle çocukluk çağından başlarsak yavaş
1: tabii
2: yavaş tane tane gidersek.
1: Skolyoz çok enteresan bir şey zaten.
2: Evet.
1: Çocukluk hem o adolesan dönemi hem ileriki dönem bütün hayatını kişinin etkiliyor sizin konuşmalarımızdan. Hocam skolyozun tarifiyle nedir, nedenleri nedir, bize bir başlar mısınız?
2: Şimdi skolyoz esasında normalde vücudumuzda bulunan omurganın bir hastalığıdır. Birinci bizim bilmemiz gereken nokta bu. Bu hastalık eğer erilik olarak öne doğru olursa bu kambur şeklinde zaten tarif edilir. Bunun ismi kifoz olarak söyleniyor. Eğer yanlara doğru bir eğrilik meydana geliyorsa buna skolyoz denir. Fakat ortopedi açısından skolyoz bir omur yana doğru eğriliğinin dışında bulunduğu eksen içerisinde döngü yani rotasyon yaparsa, rotasyona giderse esasında skolyozun tarifi de anlamış olur. Yani bir kişiye skolyoz dediğimiz anda hem yana doğru bir eğriliği var hem de omurlar bulunduğu eksen 90 dereceden dönmüş olarak düşünmemiz lazım. Skolyozun hadisesi bu. Skolyoz ne zaman görülüyor? Bir önemli olan noktası bu. Skolyoz bizim ilk öyle şeylerde, yani benim asistanlık devlerinde 97, 98, 99'da Hacettepe Üniversitesi'nde çok değerli hocalarımızla bu çalışmayı gördüğüm zaman şöyleydi. Özellikle 3'e ayrılırdı. Mesela 0-3 yaş grubu görülen skolyozlar, 3 ile 10 yaş arasında görülen skolyozlar ve 10 yaşından sonra görülen skolyozlar. Skolyozlarda büyük bir bütünü 10 yaşından büyük olan çocuklar kapsıyor. Yani 0-3, 3-10 var ama bizim bugün özellikle odaklanacağımız nokta toplumun büyük bir kısmını kapsayan ergenlik çağının hemen başında meydana gelmiş olan skolyozlar. Bu skolyozlar içerisinde 10 yaşından sonra görmesi birinci hadisesi. Bize gelen hastalar 10 yaşından sonra eğrilikle geliyorlar ama özellikle fark edilen nokta şu oluyor. Yana doğru eğrilik meydana gelse omuz yüksekliği bozulmuyor. Yani bir kıyafet giyiyor. Kıyafette herhangi bir bozukluk yok.
1: Karşılan. Fark edilmiyor. Bakın
2: fark edilmiyor. Fakat skolyozda rotasyon komponenti olduğu için, rotasyon döngü de, yani omurgada da bir döngü meydana geldiği için o zaman omuz yüksekliğine bir farklılık oluyor. Yani bir giysisini giydiği anda bir düşme o meydana geliyor.
1: omzunun omzu, biri aşağıda biri yukarıda, yukarıda şekilde.
2: Düşünelim. İlk o zaman fark ediliyoruz. İlk iki tipi tarif ettiğim 0, 3, 3-10 gibi rakamları verdiğim rakam dışında 10 yaşına geldiği zaman kız çocuklarında daha fazla görülüyor. Şimdi bu o zaman enteresan bir durum meydana getiriyor. Kız çocuklarında daha fazlayla geldiği andan itibaren daha çok ilgi gelmiş oluyor. Şimdi sizin elinizde bir 10 yaşından büyük bir çocuk var ve bu çocukta bir şekilde skolyoz tespit ediyorsunuz. Şimdi o zaman bu işin enteresan noktası bu. Bize gelen hastalar 3 şey öğrenmek ister. Birincisi, bu hastalık ilerler mi der. Yani biz bir yarım saat konuşuyoruz. Son cümle çok önemli. Burcu oluyor. Çünkü bu hastalık ilerleyecek mi doktor bey diyor yani. Bütün sonuç o.
1: Maalesef yani, ilerliyor hocam değil mi? Evet, dokunmazsanız eğer.
2: Şimdi esas mesele bu. Esasında ilerliyor.
1: Evet.
2: Oradan ilerleme var. O zaman ilerlediğiniz dediğiniz anda zaten bütün gemiler batıyor. Şimdi mesela şeker hastası dediğiniz zaman bir kişiye o zaman bize zaten biter. Çünkü progresyon gösteriyor. İsteren bir hastalık. Hızlı ilerleyen bir hastalık gibi algılanır evet. Bizde. Ve bu insanlar özellikle bebek hastasıdır. Onun dışında bir gözlerinde bir sıkıntı vardır. Onun dışında ya sinir sisteminde bir hastalık evet. vardır. Şeker hastalığı o yüzden Türkiye'de şey olarak algılanır. Yani kanserle eşit olarak algılanır. Aynı şekilde skolyoz dediğiniz zaman ilerleyecek bu dediğiniz anda o zaman iş değişiyor. O zaman işin rengi çok değişiyor. Progresyon gösteriyor anlamına geliyor. Peki o tekrar başa döneceğim şimdi. Skolyoz o zaman nereye etkiliyor? Skolyozun etkilediği nokta büyük bir kısmı göğüs kafesini destekleyen yerde etkiliyor. Bir göğüs kafesini tutan omurda etkilenme var. Ve bu omurların döngüsü var. O zaman akciğer kapasiteniz de etkilenmiş oluyor. Akciğer nefes kapasiteniz. Tabii bu çocukta gelişim zamanında eklediğiniz anda iş değişiyor. O zaman göğüs kafesinizde bir asimetri var. Bir asimetri başladı. Asimetrik bir birey haline gelmiş durumda. O zaman için rengi daha da değişmiş oluyor. Bize sorulan soru ne oluyor o zaman? Geliyorlar diyorlar ki ya bu bir kere Türkiye'de cerrahiden kaçmak isterler ve bu haklı bir sebeptir. Yani dünyanın her yerinde olan bir şey. Yani cerrahi
1: hocam,
2: olmadan bu tedavi var mı?
1: Yani ameliyat deyince korkmayan yoktur herhalde.
2: Yani bu tedavisi
1: tabii,
2: var mı diye.
1: Olarak.
2: Bu bir kere bunun tedavisi var mı diye şey yapılır. İkincisi bize öğrenmek nokta bu yani cerrahi olmayadan ben bunu ameliyat ettirmeden nasıl bunu engellerim ya da en azından durdururum meselesi var. O zaman işin rengi değişiyor bizde. Bizim bir şey bilmemiz lazım. Hızlı bir şekilde çocuğun büyüme eğrisi var mı yok mu? Bunu bilmemiz lazım. Eğer çocuk büyümeye devam ediyor seyirlik artacak. Esas kilidi burada. Yani çocuğun hızlı büyüme eğrisi varsa o zaman bu şey hızlı bir şekilde artacak. Buradaki
1: tabii bu arada tabii bu akciğere baskı vesaire
2: tabii artacak. Yani
1: olan zarar da artacak.
2: Tabii şimdi dışsal görünüş farklılaşacak. Ve bu kız çocuğu şimdi bir annenin baktığı nokta bu.
1: O da ilginç Akın hocam. Yani evet. Niye kız çocuklarında daha fazla?
2: Genetik olarak bilinmiyor. Şimdi Hacettepe'de çok fazla çalışma oldu. Bunda bazı hocalarımızı çok önde anmamız gerekir.
1: Özellikle ilgilenen
2: çok ciddi,
1: var,
2: çok ciddi ilgilenenler var.
1: Çok onlar güzel da, sonuçlar alan hocalarımız
2: evet, yani
1: da var.
2: Hacettepe'de evet. Yani Türkiye'nin çok üniversitelerinde bunlar şey oldu ama Hacettepe'de özellikle ilgilenen kişiler oldu. Bizlerin yani tezleri bizim bu evet. konuda öğretenler oldu, hocalarımız oldu. Hala da çalışıyorlar bu konuda. İşte bazı hormonlarda olan melatonin denilen hormonun farklılığı üzerine duruldu. İşte hayvan deneyleri yapıldı bunlardan. Ondan sonra genetik olarak bazı genler üzerinde araştırmalar oldu. Bunların hepsi yayın oldu. Onu söyleyeyim.
1: Evet.
2: Ama omurun kendisine baktığınız zaman omurda bir yani yapısında sağ taraftaki kemik kötü, sol taraftaki kemik yok gibi bir durum yok. Normal bir kemik 10 yaşına kadar devam ediyor. 10 yaşından sonra bu yana doğru eğilip rotasyon yapıyor.
1: Ve sebebi de belli değil.
2: Belli değil. Çok o yüzden idiopatik deniyor. Evet. İdiopatik denmesinin sebebi bilinmediğinden. Neden bilinmiyor? Ha bu işte bu yok bu sebeptendir yok östrojendir. Hepsi böyle bir teori. Esas mesele fark edildiği zaman eğriliğin derecesi bizim için önemli. Şimdi bu eğriliğin derecesi dendiği zaman işte burada ben de bir çizelge getirdim. Özellikle bu daha anlaşılır olsun diye. O zaman etkilenen bölge önemli. Etkilenen bölge göğüs kafesi. Göğüs kafesi etkileniyor. Göğüs kafesi etkileniyorsa en çok etkilenen bölge. Yani sonuçta altta da etkileniyor ama esas göğüs kafesi. O zaman bir asimetri oluşuyor. Size karşınızda bir asimetri var.
1: Evet.
2: Bu asimetri kritik olan nokta kaç derece ise bize ilerleyecek. Bu asimetrinin ilerlemesi var. Yani bu 10 derece ise ilerleme. 20 derece ise ilerleme. 30 derece ise ilerleme. Kaç derece kritiktir? Bu önemli. Bir ortopedi doktorunun ya da bir beyin cerrahisi hocalarımız da uğraşıyor konuyla. çok da başarılı uğraşıyorlar. Herkes yani her kişiyle. Ben birkaç senedir şeydi yalnızca izliyorum. Tezim de bu konudaydı benim. Yani bu omurga konusu üzerindeydi.
1: Çok güzel.
2: Buradaki mesele şudur. Kilidi olan noktası. Bir çocuğun büyüme çağının bir tepe noktası var. Bu büyüme noktasına geldiği anda, yani diyelim ki bir çocuğunuz yılda 10 santim birden büyüyor bir anda. Bu da zaten Türkiye'de söyledi. Mesela 11 yaşındaki bir bayan pat diye attı işte. Geçen sene 1.20'di. Bir şu anda 1.40. 1.40'tı bir evre bu. Bu evreye tepe noktası deniyor. Daha sonra azalarak gidiyor.
1: Evet.
2: Şimdi bu tepe noktasını geçmiş olan çocuklar varsa eğer, yani büyüme çağının en hızlı dönemini geçmiş olan çocuklar
1: evet,
2: varsa,
1: büyüme yavaşladığı sürece evet.
2: O zaman eğrinin artması azalıyor. Bu önemli bir nokta. Eğer bu evrenin öncesinde bu hastalık varsa o zaman eğrilik artıyor. Bir anda bakıyorsunuz ki 15 derece, bir sene sonra 75 derece olmuş. Bir farklı bir duruma geliyor. O zaman kilidi hocam burası oluyor. Kilidindeki nokta eğriliğin tepe noktası artıyor. Bunun için bazı şeyler çıkarılmıştır. İşte bazı değerler çıkarılmıştır. Bu değerler içerisinde işte denir ki bir çocuğun işte direkt iskelet yaşını öğrenelim diye filmler çekiyoruz. Biz işte direkt el filmini çekiyoruz. Ondan sonra diğer dirsek filmini çekiyoruz. Doktorlar bunu yapıyorlar. Ya da kalça filmi çekiliyor ki kalçada bir tam belirteçler var. Ve bu belirteçler içerisinde esasında toplum için en önemli nokta bir kız çocuğu için adet görme yaşıdır.
1: Evet.
2: Adet gördüğü zaman evlilik ilerlemez. Bu kadar nettir yani. Böyle bir şeyde. Yani bir çocuğunuz geldi mesela 30 derece adet gördü mü diye soruyoruz biz. Gördü. O zaman
1: yani devam etmez.
2: Etmez. O kadar ilerlemez.
1: O zaman tedaviye geçebiliyorsunuz
2: zaman,
1: değil mi?
2: O zaman diye bunu koruyucu tedavi yapabilirsiniz tabii. Yani şey olarak. Ama diyelim ki sizin böyle bir çocuğunuz da adet görmemiş. İlerleyecek mi diye soruyorsunuz. O zaman derecesi önemli oluyor bizim için. Bu 1984'ten beri bildiğimiz bir rakamlar var. Bizim 1984'te yapılmış olan bir çalışma var. Amerikalılar yapmışlar ama bu dünyada önemli bir şey var. Ben de o değerleri bugün buraya getirmek istiyorum. Mesela diyelim ki dereceniz 5 ile 19 derece yani 20 dereceye kadar olan bir dereceniz var. Ve diyelim ki sizin çocuğunuz daha 10'lu yaşlarda ve adet görmemiş. Bunun ilerleme şey maksimum hocam. %70, %80 ilerler. Yani kesin ilerler.
1: Çocuğun eğriliği artar.
2: Eğriliği artar. Ne kadar artıyor? 3 ayda bir 7 derece artması başlangıçta. Çok, onu
1: çok da büyük
2: çok,
1: rakam
2: çok
1: hocam.
2: Yüksek. Mesela şimdi siz karşıdan baktığınız zaman 20 derece. 3 ay sonra geliyorsunuz 27.
1: Ya.
2: Bundan sonra 34. Bir anda şak artmaya başlıyor. O zaman bu önemli. Diyelim ki
1: çocuk bir tarafa yatıyor sanki hocam.
2: Tabii
1: yani, değil mi? Ya
2: yatıyor.
1: Korkunç bir şey.
2: Yan tarafa doğru yatıyor.
1: Öyle hastalarımız da ben hatırlıyorum zaten. Yani, böyle yan
2: yatıyor. Yani. 40 derecenin ötesinde zaten hemen belirginleşmeye başlar. Ama bazen çok ciddi aileler var. Yani karşıdan bakıyor, arkasından omurgasına bakar. Omurgadan yani bir direkt olarak bir kambur gibi görür, getirir.
1: Evet.
2: Mesela 5 derece, 10 derece şey olarak görebilir.
1: Bu da tabii annelere de çok önemli
2: çok
1: görevler
2: önemli.
1: Düşüyor. Ben hep anneleri buradan bilgilendiriyorum. Aman çocuğunuza şöyle yapın. Bu defa da diyorum ki işte omuzları eşit mi bakın.
2: Tabii.
1: İşte çocuğunuzu giydirirken şöyle sırtını, kollarını güzelce inceleyin. Yani anne
2: tabii,
1: olmak
2: yani
1: kolay değil, bilinçli
2: kol,
1: olacak.
2: Yani
1: annenin bir türlü sorumluluğu var.
2: Fark et, geride kalır kol
1: tabii.
2: Direkt olarak. Kol geride. Karşıdan baktığı zaman evliliği hemen direkt olarak görür. Yani
1: tabii, anne çocuğunu muayene edecek bir tarafından yani.
2: Tabii, arkadan baktığı anda
1: tabii.
2: Görür. Hemen karşıdan omurga olarak görür. Burada tabii ben çok detay olarak girdim. Bir şu derece, bu derece diye girdim. Şimdi toplumda şöyle bir durum var. 10 derecelik bir evlilikle karşı karşıya kaldık. 10 derecelik evlilik kozmetik açıdan bir şey yaratmıyor. 20 dereceden sonra kozmetik yani dışarıdan bir hakikaten bir bedende bir farklılık yaratır. Bedende bir farklılık yarattığı zaman genelde 20 derece civarında insanlar geliyor ve o zamandan itibaren talepte bulunuyorlar. 20 derece dediğimiz zaman şöyle bir şey var. Öne doğru eğitirseniz hani bu beden eğitiminde var ya direkt
1: evet.
2: Aşağı. O zaman bir tane bunu rotasyon yaptığı için kambur görürsünüz. Karşıdan bir kamburlaşma olur. Düzlük olmaz da satı bir kamburlaşma olur. Kağıdı koyduğunuz zaman
1: evet.
2: Zaten bir satı olur karşınızda.
1: İlginç.
2: Böyle öne doğru eğildiği anda öne doğru eğilmede pat diye bir kamburlaşma meydana gelir. Karşıdan görürsünüz onu. Öne doğru eğildi. Bu tabii erkek çocuklarında bizim oyunlarında falan hemen fark ediliyor da bu kız çocuklarında genelde oyunlarda eğilir.
1: Hocam aslında
2: için.
1: Fark etmek de zor. Yani çocuk mesela hep ders çalışıyorsa o ders çalışmaktan oldu falan diye aile düşünebilir de yani.
2: Tabii o çok
1: değil mi? Yani
2: hocam, geliyor.
1: Oradan atlanması da çok kolay bir rahatsızlık aslında.
2: O zaman bize sorduğu soru
1: ailenin soru çok uyanık, çok böyle şey bilgili olması lazım ki.
2: Tabii ergenlik çağında olan çocuk.
1: Tabii.
2: Bir de onu düşünmemiz lazım. 10-11 dese kaçıncı şeyde oluyor? Kaçıncı? 4. 5. sınıfta
1: tabii,
2: yani.
1: Tabii.
2: Tam böyle şey sınıfta.
1: Yine de yani eğer çocuğunuzun kamburu varsa şöyle bir düşüneceksiniz yani. Evet. Öyle her kambur masum değil.
2: Değil. Şimdi 40 dereceye gelmiş olan bir şeyde 40 derecede sınır olarak kabul ediliyor. Cerrahi sınır diyor, deniyor.
1: Artık ameliyat gerekiyor yani.
2: Yani ameliyat gerekiyor 40 derecede. O zaman 40'ta, o zaman işte şu sorun var. Soruyu bize sordukları soru şu. Doktor bey diyor mesela, ben bu kızımı ameliyat ettirmezsem ne olur sorusuyla karşı karşıya kalıyoruz 40'ta. İşte buradaki kilit de hocam şu, o zaman bizim de söylediğimiz şey kilit de şu. Bir hızlı büyüme dönemini geçirmiş mi? Bizim de tartışmamız evet. O noktada. Hızlı büyüme devresini geçirmiş olan bir çocuksa bizim için çok rahat. Adet gördü mü görmedi mi? Soru bu esasında. O zaman bizim için çok rahat.
1: O zaman tedaviye başlayabiliyorsunuz. O zaman
2: korse veriyorsunuz.
1: Evet.
2: Korseyle 3 ayda bir kontrol ediyorsunuz, film çekiyorsunuz. Orada evet. Bir sıkıntı yok ama o bir türlü olduğu anda o zaman izlemeye başlıyorsunuz. İzlemede de şöyle bir durum var. Karşınızdaki kişinin ilerlemesi 7 derecenin üzerindeyse 3 ayda bir. Yani ölçtüğünüz değer oluyor çünkü. 7 derecenin ötesindeki eğriliklerde artık artmış bir eğrilikle karşı karşıyasınız. Müdahale etmeniz gerekiyor. Ve bu müdahalede, idiopatik müdahalede, cerrahi müdahalede boydan boya omurgayı açıp ya önden ya arkadan müdahale ettiğiniz bir hadiseye dönüşüyor.
1: Hocam zaten o kadar büyük bir ameliyat ki yani.
2: Çok büyük bir ameliyat hocam. Yani.
1: Neredeyse yani ciddi bir ameliyat. Cerrahi bir ekibin, 10 kişilik bir ekibin bütün bir gününü alıyor.
2: Evet ve çok ciddi bir ameliyat.
1: Ve çok yorucu, çok zor hasta için, ekip için.
2: Aile
1: çok
2: için.
1: Çok zahmetli aile için. Sonrasında da yine öyle.
2: Tabii tüm şeyi
1: yani en büyük cerrahi operasyonlardan birisi zannediyorum.
2: Yani aşağı şöyle bir durum var. Kalp cerrahisi çok önde olan bir cerrahi. Mesela evet. Kalp cerrahisi, transplantasyon evet. Hep önde olan. Yani bir böbrek nakli.
1: Evet.
2: Böbrek naklinde kan kaybediyorsunuz ama herhalde bir omurga ameliyatında kaybettiğiniz kan miktarı çok yüksektir yani. Bunu söyleyeyim. Evet. Omurgaya konan metal yüksektir. İlk defa Amerikalı Harrington denilen bir müellif tarafından geliştirilmiş bir şey var ama artık bu o kadar aksa hakim olan bir tedavi haline geldi ki bütün omurlara vidalar konduğu için iki taraflı olarak ve kocaman bir çelik veya titanyum ya da titanyum
1: evet.
2: Boydan boya çubuklar konup o çubuklarla çevrildiği için, rotasyon düzeltildiği için ciddi bir şey var. Ondan sonra dondurma ameliyatı, yani tüm omurganızı düşünün. Boydan boya dondurulduğunu düşünün. Hareketi sıkıldığı zaman.
1: Şöyle şimdi ben tabii ameliyatlarda girdiğim için biliyorum. Korkunç bir şey aslında yaptığınız iş. Çok bir şey ki yani.
2: Aileye bu anlatıldığı zaman aile bir şok oluyor. Çünkü tabii. Neden? Bütün düşünün şimdi karşınızda 12 yaşında bir kız çocuk var.
1: Evet.
2: 12 yaşında kız çocuğunuza diyoruz ki biz toplam seviye olarak 20 tane karşılıklı 40 vida konacak. 2 tane çubuk konacak ve bunlar döndürülecek. Evet. Boydan boya donma ameliyatı yapılacak ki kurtulsun.
1: Aynen öyle ve sayı da çok hocam. Ve çok. Hep de kızlarda. Kız olmasının da ayrıca bir önemi var. Tabii birazdan sizle o boyutlarına geçeceğiz.
2: Ona bir rakamda kız var ve böyle bir durumda aile karşı karşıya kaldıysan tabii şöyle bir durum var. Doldan kaçıyor. Çünkü neden? Bu yükselmiş. 40, 50, 60 olmuş. Herkes görmüş. Düzelsin diye yapılan bir şey. Düzelsin denilen bir hadisede.
1: Evet.
2: O anda görünmüyor ama hakikaten ciddi aileye vuran çok ciddi bir hadisedir. Yani çok çocuğu da vuran bir hadisedir. Sonuçta bunu tespit edersek ne olur? Şimdi bütün mesele o. Mesela erken teşhis edersek ne olur? Erkenden bu teşhis edilirse ne olur? Erkenden teşhis edildiği zaman en azından durdurabilir miyiz? Bunu da tekrar şeye dönüyorum ben. Burada büyüme hızının en yüksek olduğu dönem çok önemli. Yani kilit olan nokta o esasında. Yani o büyüme hızı evresindeyse artacağını bildiğimiz için ortezler fazla etki etmez. Yani bunu etmediği için. O yüzden ekoller ikiye ayrıldı. Amerikan ekol diyor ki ya kardeşim sen buna veriyorsun ama diyor. Söyleyelim ortez zaten tutuyor onu. Hiç devam ediyormuş. Hiçbir şey yok. Bazıları diyor ki mesela kesinlikle ortez verelim. Orteze bunu korumaya devam edelim. Üzerinde devam edelim. Alçı yapanlar var. Alçı tipleri
1: evet,
2: var.
1: Evet.
2: Biz de yapıyoruz bazen. Boydan boya traksiyon. Alçıyla şey yapalım. Yani durdurmaya çalışan, çabalayan bir şeye de giriyorsunuz.
1: Tabii elimizden ne gelir, ne yapabiliriz tamam. Diye kafa yorunca.
2: Evet. Kritik rakam da orada 7 derecedir. Yani 7 derece gibi bir rakamdır. Yani 7 derece dediğiniz anda 7 derece küçük gibi görünür ama 3 ayda bir 7 derece yükselmesi çok yüksek bir rakam.
1: Tabii hocam ne demek yani.
2: Ondan sonra.
1: Yere doğru yaklaşan bir çocuk. Evet. Düz duramayan
2: böyle yan yatmış
1: ya da sağa sola yatmış bir çocuk.
2: Evet.
1: Hasta için çok çok zor, çok ızdırap verici bir şey.
2: Yani
1: hocam peki o aşamada müdahale ettiğimizde şey yapabiliyor muyuz? Genel gözlem nasıl? Sonuç alabiliyor muyuz?
2: Şimdi en başarılı cerrahilerden bir tanesi. Bu kesin olarak söyleyeyim. Yani eğer ehil ben yani genel hastanemizde başka hastanelerden de yapan, devlet hastanelerinde de yapan
1: evet.
2: Çok değerli hekimler var bu işte. Omurga evet. Cerrahisi zaten.
1: Ayrı bir dal zaten.
2: Ayrı dal.
1: Evet.
2: Adolesan idiopatik dediğimiz, ergenlik çağında idiopatik sebebi bilinmeyen yana doğru eğrilikler diyelim. Adolesan idiopatik skoliozis şeyinde, skoliozda. Yani başarılı bir cerrahi uygulandığını inanıyorum. Çünkü artık kullanılan materyaller ve Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun karşılama gücü Türkiye'de bu tedaviyi mümkün kılıyor. Şimdi eskiden şöyle bir durum vardı. Yani doktor derdi ki silahım yok ama şimdi elinizde çok ciddi silahlar var ve hepsi ithal ediliyor. Yani yapılmıyor diye bir durum yok.
1: Evet.
2: Ve toplumda yani böyle bir algı olmasın.
1: Tedavi için gerekli bütün malzemeler
2: var hocam.
1: Getiren var. Firmalar hepsi mevcut.
2: Var. Mevcut ve getiriliyor ve cerrahi yapılıyor.
1: Ve hepsi
2: yapan hekimler de var.
1: Evet. Ve çok güzel bu işi dünya standartlarında
2: yapan adamlar var.
1: Dünyada en iyi yapanlardan.
2: Türkiye'de bakın şöyle bir durum var. Türkiye'de bu skoliozun gelişimin evresini yakalamış olan ve gelişiminde katkıda bulunmuş olan çok değerli hocalar var.
1: Evet.
2: Bunun da altında eğitilmiş yani ustaların altında eğitilmiş insanlar var. Ve bu ustaların altında eğitilmiş insanlar Türkiye'nin şu anda belli ki yerlerinde bu cerrahi yapıyorlar ve başarılı olarak yapıyorlar. Komplikasyon yani bir şeyin yanlış gitmesini tedavi edecek olan yani hekimler de var. Şimdi bu hususta iki şeyi de yapabiliyorsa yani tek bunu koyup bu olmadı tekrar çevirebilir durumda oldukları için tabii skolyoz cerrahisi herkesin yapabileceği bir cerrahi değil.
1: Evet. Omurganın bu iş üzerine uzmanlaşmış ortopedistler tarafından.
2: Ortopedi beyin cerrahisi.
1: Beyin cerrahisi tarafından
2: yapılabilir.
1: Lazım.
2: Şimdi sizin koyduğunuz vidalar veya materyaller çok sinir dokusuna çok yakın. O yüzden bundan komplikasyon olabilir. Enfeksiyonda tabii bir riski olabilir. Kaynamama bir riski olabiliyor.
1: Evet.
2: Çünkü orada dolma şeyinde. Gelişen bir hadise. Tekrarlama olabilir mi? Tekrarlama da olabilir ama bunlar artık deneyim arttığı sürece yani ben bunu söyleyebilirim. Deneyimimiz arttığı sürece bu işle yapa yapa ve sırf bu işle uğraşan hekimler olduğunu düşünürsek bunlar mümkün olduğunca en az duruma doğru indiriliyor. Şimdi ortopedide tabii ortopedi ve travmatoloji ve beyin cerrahisinde de olsun. Artık insanlar özelleşiyorlar. Tek bir konuda özel bir hadiseyle uğraşıyorlar.
1: Tabii yani her bölümün içinde de branşlaşma oluyor.
2: Tabii.
1: Sırf yani işte oluyor. Siz mesela ortopedi el ve el mikro cerrahisine yöneldiniz.
2: Benim özellikle uğraştığım konu mesela çocukların doğuştan maalesef meydana gelen beyin felci veya brachial plexus'a olan yaralanmaları.
1: Evet.
2: Bunlar doğumdan sonra meydana geliyor.
1: Evet.
2: Çocuklar ufaktan olanlar var, büyükten olanlar var. Neden başkasını yapmıyoruz? Şöyle bir durum var. Siz bir konuda özelleşmediğiniz anda ya da bir konuda tam olarak eğilmediğiniz anda hastalarınızın bir kısmı olmadığı zaman sizin elinizdeki verdiğiniz hizmette kalite düşüyor. Bunu ben algılıyorum. Mesela plastik cerrahide olan hocalarımız ne kadar mikro cerrahi yapa mikro cerrahide flap
1: evet.
2: cerrahisine yukarı doğru kendini
1: bir konuda uzmanlaşmak her zaman hastanın da lehine zaten
2: tabii,
1: hocam.
2: Protez cerrahisini yapan hekim de farklı şimdi Türkiye'de.
1: Tabii. Branşlaşma çok güzel bir şey aslında. Hasta için özellikle çok faydalı.
2: Tabii. Şimdi bunu ilk bağlı çıktığına belki konuyu uzatacağım ama.
1: Hocam memnun oluruz.
2: Şimdi Ulusların Zenginliği diyenler bir kitap var. İngilizlerin çok ünlü bir şey. Çalıntı diye derler. Bayağı yok çalıntı değil derler. Burada görünmezel diye bir şey, teorem var. Bunu İskoçya'da bulunan Adam Smith denilen bir adam var. Ulusların Zenginliği diye bir kitap yazmış bu adam. Bu adamın dediği şey şu. İşte bir toplu iğneyi üretiminden başlamış. Çok ayrıntılı verdiği şeyler de var. Okuması çok kolay bir kitaptır bu. Ulusların Zenginliği. Adamın 1790'da yazdığı şey şu. Bir tezgaha gidiyor. Her şeyi bilen bir tezgah var. Her şeyi bilen zanaatkarlar var. Zanaatkarlar toplu iğne üretiyorlar. Ama her şeyini üretiyorlar. Yani toplu iğnenin başını, şusunu ve toplam olarak 10 ila 20 tane üretiyorlar. Her türlü malzemeleri de en son teknoloji, o dönemin teknolojileri. Başka bir yere gidiyor. Aynı bu sefer kişiler yalnızca o toplu iğnenin bir kısmını üretiyorlar. Yalnızca o toplu iğnenin tek bir kısmını üretiyorlar. Yani toplu iğnenin bir demirini üretiyor. Aynı atölyeden 480 tane çıkıyor.
1: Bir tanesi. Sayı ne kadar farklı.
2: Tabii ve malzeme de daha az olmasına rağmen. Yani daha kötü olmasına rağmen. Şimdi bundan çıkan teorem şu. Bir konuda özelleşirseniz eğer
1: evet.
2: ve özelleştiğiniz zaman sizin üretiminizdeki hem kalite hem de sayı olarak artar. Arzınız artar.
1: Üretiminiz artıyor.
2: Tabii artar.
1: Çok güzel.
2: O yüzden Batı toplumlarında şöyle bir şey vardır. Mesela Batı toplumlarına gittiğimiz anda, mesela Avrupa'daki yere gittiğiniz anda adam kendisine ortopedi falan demez. Omurgacı bile demiyor. Ne diyor biliyor musunuz? Skolyoz yapıyorum ben diyor. Sırf onu yapıyor.
1: Sırf onu yapıyor.
2: Tabii. Girdiği anestezi doktor da aynısını söyler. Mesela ben der. Skolyoz yapıyorum. Ama onu diyor. Şimdi şöyle bir durum meydana geliyor. Diyorsunuz ki ya bu da işte kötüdür, mötüdür. İşte bunu şunu bilmiyor, bunu bilmiyor. Ama Almanya'ya gittiğiniz zaman ya da Fransa'ya gittiğiniz zaman yani bir yere ya da Amerika'ya gittiğiniz anda ya da Japonya'ya atıyorum. Gittiğiniz anda orada spesifik bir işle uğraşan bir hekim bulmuş oluyorsunuz ve o hekimle işinizi hallediyorsunuz. Şimdi sistemler dünyada buna döndü ve bu dünyadaki dönen sistemlerde de Türkiye'de bunun bir parçası. Bu daha önce de söylediğim işte her şey kötü değil esasında. Sağlıklı evet. Dönüşüm de yapılmak istenen de bir kısmını algılıyorum ben. Biz de bundan kaçamayız. Kaçamayacağımız bir noktadır. Yani ne kadar direnirsek de kaçamayız. Burada artık benim branşımda, ben el cerrahı olsam dahi el cerrahisinin bir branşında ya da işte ortopedinin bir branşında insanlar spesifik hale gelecekler, ister istemez bir gelecekte. Bu olacak. Buna nedeni de şu, buraya gelen yani bir kusura bakmayın abi yani tezgah desek de burada.
1: Evet.
2: Burada üretim artacaktır ve kalite artacaktır. Bu dünyadaki şey bu. Ha bunu biz yapamazsak Türk hekimleri olarak maalesef yabancılar gelip bunu yapacaklar bu ülkede. Çünkü bunun sistemi bu şekilde devam edecek. Bunun yok işte ben geldim, Türk geldi, yabancı geldi, bilmem ne geldi. Meselesi değil bu. Çünkü insanlar bakın kendi kullandığınız eşyalara bakın çevrede.
1: Evet.
2: Hepsi artık alışıldı ve burada bir kalite ve üretim evet. isteniyor.
1: Dünyanın neresinde olursanız ne kullanıyorsunuz? İyisini almak istiyorsunuz.
2: İyisini. Bunu işte
1: burada sürekli... sağlık hizmeti de tabii. Şimdi bahsettiğiniz şey ama sağlık turizminden bahsetmiştik biz birkaç ay önce ve sağlık turizminde Türk hekimlerinin, Türk cerrahlarının düzeyinin çok ileri olduğunu biz artık bekliyoruz. Dünyanın her tarafından bize gelsinler.
2: Hocam şimdi şöyle bir şey
1: söyleyeyim. Ya da bizim
2: ben...
1: doktorlarımızı davet etsinler.
2: Şimdi ben şuna inanıyorum. Bu, bir kere Türkiye'de dünyaya entegre olan bir ülkedir.
1: Evet.
2: Eğer bizler iyi olursak, işimizi sağlam yaparsak ve hilemiz olmazsa
1: evet.
2: biz tercih ediliriz. Biz ilk el kendi ülkemizde tercih edelim mi? Dışarıdan adam alalım. Bir kere önemli nokta budur.
1: Evet.
2: Şimdi Osmanlı İmparatorluğu dünyanın en büyük cihan imparatorluğudur. Bu imparatorluk içerisinde Türk hekim sayısı tartışılır rakamdadır. Bakın o kadar şey. Bu Türk hekimlerine geçiş cumhuriyetten sonra olmuştu. Belki mecburiyetten olmuştu. Belki şeyden olmuştu. Ama neden bu olduğunun bir şeyin tartışması şimdi konumuz dışında. Ama
1: evet.
2: ben şuna inanıyorum. Biz yabancı doktora açtığımız andan itibaren Türkiye'deki sağlık sektörünün hem kalitesi artacak ama Türk hekimleri konusunda bir zorlaşma olacağını inanıyorum.
1: Bizim rekabet tabii ki daha tabii, iyi olmak için herkesi tetikleyecek ve, hocam. O da aslında iyi bir şey herhalde.
2: Yani mesela bugün ne kadar kendi mesleğimize sahip çıkarsak bu sahip dediğimiz şey sıkı tutarsak o zaman hocam bir şekilde bizi tercih edilebilirimiz artar. Zaten yabancılar gelir. Bizleri zaten yabancı ülkelerde Hacettepe'de çok fazla kişi hekim çalışıyor. Şu anda bizden mezun olan çok kişi de çalışıyor.
1: Çok ben kişi de kendim çalışıyor hocam.
2: Çok çalıştım.
1: Evet.
2: Yabancının istediği
1: tercih şey, ediliyor zaten.
2: Hocam şimdi adamın istediği şey şudur. Bir kere sizin yaptığınız işin sağlam olması, zamanında olması ve sorun çıkmaması. Şimdi bizim bugün de vermek istediğimiz sosyolojik şeyde bizim dinleyicilerimiz de şunu istiyor. Benim çocuğum da elde edebileceğim bilgi hiçbir katıksız olsun. Ben ileride bir sorun yaşayacaksam doğru olarak nasıl ulaşabilirim gelmeye çalışıyor. Şimdi biz bunu dolambaçlı

0: kapağı ya da Amerikan içerisinde Amerikan şeyini ben bunu ithal ediyorum diyor. Çünkü koyucu maması sebebi o daha kaliteli malı getirdi. Daha kaliteli malı ben daha ucuza aldım hani evet. diyor. Şimdi bizim ülkemizde şu anda bu dönüşüm var. Hep beraber bu dönüşüme girdik hocam. Sağlık sistemi de bu dönüşüme girdi. Sağlık sistemi içerisinde bu dönüşüme girdi. Şimdi bizim burada 75 milyonluk ülke içerisinde en olanları çıkartacağız 2-5'te. Tartışacağız. Evet. Düzgün tartıştığımız zaman iş devam edecek. Şimdi buradan şeye dönelim tekrardan. Skolyoza dönelim.
1: Hocam skolyoza dönelim.
0: Skolyoza
1: fakat
0: hocam.
1: Skolyoza dönmeyi haftaya devam edeceğiz sizle. Sevgili dinleyenler, Akın hocamıza çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgilerden dolayı. Skolyoz konusuna haftaya sohbetimize devam edeceğiz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
2: Yemen Ulus'un hazırlayıp sunduğu uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı sona erdi.
3: Saat 21.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
5: Sayın dinleyiciler, pazar günü ilk saatlerden itibaren Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Pazar günü ilk saatlerden itibaren Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı az bulutlu, Kırklareli'nin kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 19-29 derece, Bilecik 16-26, Bursa 20-30, Çanakkale 20-29, Edirne 17-30, İstanbul 22-29, Kırklareli 17-28, Kocaeli 20-29, Sakarya 19-29, Tekirdağ 19-28 ve Yalova 21-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, iç ve güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 16-28 derece, Aydın 22-33, Denizli 21-31, Kütahya 14-25, İzmir 24-33, Manisa 23-33, Muğla 20-32 ve Uşak 17-28 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde kuvvetli olması bekleniyor. Adana 24-33 derece, Antalya 26-34, Burdur 18-30, Hatay 25-32, Isparta 17-28, Kahramanmaraş 23-32, Mersin 26-33,

ve Osmaniye 23-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri yerelli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 16-30 derece, Ankara 15-28, Çankırı 12-29, Eskişehir 14-24, Karaman 16-28, Kayseri 15-28, Kırıkkale 15-28, Kırşehir 14-28, Konya 18-30, Nevşehir 13-27, Niğde 16-28, Sivas 12-27 ve Yozgat 11-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Bolu hariç iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 15-30 derece, Bolu 12-26, Düzce 15-28, Karabük 14-29, Kastamonu 10-26 ve Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Çorum hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Giresun hariç Doğu Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 17-27 derece, Artvin 18-27, Bayburt 14-25, Çorum 13-25, Giresun 22-27, Gümüşhane 15-29, Ordu 21-28, Rize 21-27, Samsun 22-29, Sinop 22-30, Tokat 16-25 ve Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleriyle Muş, Bingöl ve Bitlis çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 15-31 derece, Ardahan 11-24, Bingöl 20-32, Bitlis 17-27, Elazığ 22-33, Erzincan 18-27, Erzurum 14-24, Hakkari 19-30, Iğdır 19-34, Kars 11-27, Malatya 20-34, Muş 20-30, Tunceli 21-31, Şırnak 24-32 ve Van 16-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu, kuzey ve batı kesimleri parça bulutlu geçecek. Adıyaman 25-36 derece, Batman 21-38, Diyarbakır 21-37, Gaziantep 23-33, Kilis 22-34, Mardin 25-34, Şanlıurfa 24-36 ve Siirt 25-35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 16 Ağustos Pazar günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 17 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 18 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumu'nun kapanış töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin yalnızca terörün sona erdirilmesi değil, toplumsal kardeşliğin güçlendirilmesi açısından da tarihi bir adım olduğunu belirten Kurtulmuş, aramızda eğer bir söz olacaksa, bundan sonra bu söz ayrılığın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin sözü değil, kardeşliğin ve beraberliğin sözü olacaktır. Böylece sadece Türkiye'nin sınırları içinde değil, Türkiye'nin sınırları dışında da Türklerin, Kürtlerin, Arapların ve diğer bütün unsurların bir ve beraber olduğu o güzel günler yeniden kurulacak, yeniden güçlü bir bölge, yeniden terörsüz bir bölge inşa edilecektir, dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kamuoyunda Daltonlar ve Bayralar olarak adlandırılan yeni nesil suç örgütlerine yönelik 11 ve 12 Ağustos tarihlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Mahkemeye sevk edilen, aralarında adli süreçteki çocukların da bulunduğu 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, cezaevinde tutuklu yeni nesil suç örgütü üyeleriyle irtibatlı olduğu belirlenen kasten adam öldürme, ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma veya taşıma gibi çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan bir şüphelinin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi öldü, biri ağır, 9 kişi de yaralandı. Manisa'nın Salihli ilçesinde de oksijen dolum tesisinde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu yangın kontrol altına alınırken dolum tesisinde ve 3 otomobilde hasar oluştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ağustos ayına yönelik toplam 7,5 milyar lira tutarındaki evde bakım yardımı ödemeleriyle çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla yapılan toplam 2 milyar 129 milyon lira tutarındaki sosyal ve ekonomik destek ödemesinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Açıklamaya göre, Temmuz ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte Ağustos ayında evde bakım yardımı kapsamında hak sahiplerine 15.775 lira, sosyal ve ekonomik destek kapsamında çocuklar için de 11.038 lira ödeniyor. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Chang-yan, Kuzey Kore ile gerilimi sona erdirmek ve Pyongyang yönetiminin nükleer programının ilerlemesini durdurmanın pratik yollarını görüşmek üzere müzakerelere başlamak istediğini açıkladı. Yonhap haber ajansına göre Devlet Başkanı Lee, Güney Kore'nin 1910 ile 1945 yılları arasındaki Japonya'nın sömürge yönetiminden kurtuluşunun 81. yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, "Birbirimize tehdit etme niyetlerimizi bir kenara bırakalım ve doğrudan ilgili taraflar olarak uzun süredir devam eden savaşı sona erdirmek için görüşmelere başlayalım" sözleriyle barış çağrısı yaptı. Ve spor, Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'ın 20 Ağustos'ta evinde Litvanya ekibi Kauno Žalgiris ile oynayacağı maçı Alman hakem Tobias Stila yönetecek. Trabzonspor'un yine aynı gün Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk edeceği maçta ise Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan hakem Igor Payats görev yapacak. Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında 16 Ağustos Pazar günü 3 maç oynanacak. Ligde saat 19'da Başakşehir Futbol Kulübü Kocaeli Spor'u konuk edecek. Günün saat 21.30'da başlayacak diğer karşılaşmalarında ise Beşiktaş sahasında Eyüp Spor'u, Ahmet Sportif Faaliyetler'de Erzurum Spor Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu Örnekköy Köprüsü 0 ila 1. kilometrelerinde hasarlı derzlerin yenilenmesi çalışması nedeniyle sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanıyor. Anadolu Otoyolu Akıncı gişelerinde kurulan serbest geçiş sisteminin faaliyete geçmesi nedeniyle mevcut gişe adaları ve kanopilerin yıkım çalışmaları süresince Akıncı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanıyor. Karabük Eski Pazar yolunun 0 ila 4. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Malatya Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece. Atina açık 21, Belgrad az bulutlu 19, Berlin az bulutlu 18, Helsinki sağanak yağışlı 16, Kiev parça bulutlu 15, Kopenhag az bulutlu 15, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Madrid mevsimi sağanak yağışlı 22, Moskova hafif sağanak yağışlı 15, Paris gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Priştine az bulutlu 10, Roma az bulutlu ve açık 26, Saraybosna az bulutlu 15, Sofya az bulutlu 13, Tiran parça bulutlu 20, Varşova parça bulutlu 19, Viyana az bulutlu 22 ve Zürih parça bulutlu 21 derece. Asya kıtasında Amman açık 19 derece, Aşgabat az bulutlu ve açık 27, Astana parça bulutlu 17, Bağdat az bulutlu ve açık 32, Bakü parça bulutlu 24, Bişkek az bulutlu ve açık 23, Dushanbe az bulutlu ve açık 23, Kabil az bulutlu 15, Kerkük az bulutlu ve açık 27, Kuveyt az bulutlu ve açık 35, Medine az bulutlu ve açık 31, Mekke az bulutlu ve açık 28, Riyad az bulutlu ve açık 33, Şam az bulutlu ve açık 21, Tahran az bulutlu ve açık 30, Taşkent az bulutlu ve açık 25, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 20 ve Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 24 derece, Kahire az bulutlu ve açık 25, Melbourne parça bulutlu 9, Montreal açık 17, New York parça bulutlu 23, Sydney hafif sağanak yağışlı 13 ve Washington çok bulutlu 23 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga az bulutlu 15 derece, Frankfurt az bulutlu 21, Gümrücine parça bulutlu 15, Kırcaali az bulutlu 13, Köln hafif sağanak yağışlı 19, Komrat az bulutlu 15, Köstence mevsimi sağanak yağışlı 16, Münih az bulutlu 21, Podgorica az bulutlu ve açık 22, Selanik hafif sağanak yağışlı 19, Şumno az bulutlu 15, Taraklia az bulutlu 15, Balkaneş az bulutlu 15, Zenitsa az bulutlu 15, Gazimovasa az bulutlu ve açık 24, Girne az bulutlu 27, Lefkoşa az bulutlu ve açık 24 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 22 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'da rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esiyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuzey Ege'de rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Orta Ege açıklarında rüzgar akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Marmara'da rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esiyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuzey Ege'de rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Orta Ege açıklarında rüzgar akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Dünyada iklim dengesi değiştikçe Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu.

0: Saat 22. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazar günü ilk saatlerden itibaren Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Pazar günü ilk saatlerden itibaren Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Kırklareli'nin kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 19-29 derece, Bilecik 16-26, Bursa 20-30, Çanakkale 20-29, Edirne 17-30, İstanbul 22-29, Kırklareli 17-28, Kocaeli 20-29, Sakarya 19-29, Tekirdağ 19-28 ve Yalova 21-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, iç ve güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 16-28 derece, Aydın 22-33, Denizli 21-31, Kütahya 14-25, İzmir 24-33, Manisa 23-33, Muğla 20-32 ve Uşak 17-28 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde kuvvetli olması bekleniyor. Adana 24-33 derece, Antalya 26-34, Burdur 18-30, Hatay 25-32, Isparta 17-28, Kahramanmaraş 23-32, Mersin 26-33 ve Osmaniye 23-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 16-30 derece, Ankara 15-28, Çankırı 12-29, Eskişehir 14-24, Karaman 16-28, Kayseri 15-28, Kırıkkale 15-28, Kırşehir 14-28, Konya 18-30, Nevşehir 13-27, Niğde 16-28, Sivas 12-27 ve Yozgat

21-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı biraz bulutlu. Bolu hariç iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 15-30 derece, Bolu 12-26, Düzce 15-28, Karabük 14-29, Kastamonu 10-26 ve Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Çorum hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Giresun hariç Doğu Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 17-27 derece, Artvin 18-27, Bayburt 14-25, Çorum 13-25, Giresun 22-27, Gümüşhane 15-29, Ordu 21-28, Rize 21-27, Samsun 22-29, Sinop 22-30, Tokat 16-25 ve Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleriyle Muş, Bingöl ve Bitlis çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 15-31 derece, Ardahan 11-24, Bingöl 20-32, Bitlis 17-27, Elazığ 22-33, Erzincan 18-27, Erzurum 14-24, Hakkari 19-30, Iğdır 19-34, Kars 11-27, Malatya 20-34, Muş 20-30, Tunceli 21-31, Şırnak 24-32 ve Van 16-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu, kuzey ve batı kesimleri parça bulutlu geçecek. Adıyaman 25-36 derece, Batman 21-38, Diyarbakır 21-37, Gaziantep 23-33, Kilis 22-34, Mardin 25-34, Şanlıurfa 24-36 ve Siirt 25-35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege'de fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Kuzeyinin açıklarında yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Orta ve Kuzey Ege'de 2 ila 3. Açıklarında yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı Karadeniz'de bulunan Fatih sondaj gemisinde iş kazası geçiren bir personelin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle tahliye edildiğini bildirdi. Bakanlığın açıklamasına göre yaralanan personel İstanbul Ataşehir'deki hastanede tedavi altına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlanan atama kararlarıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarından 205 general ve amiralin görev yerleri belirlendi. Kararla Kara Kuvvetleri Komutanlığından 123 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 38 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığından da 44 generalin ataması yapıldı. Kara Kuvvetleri'nde 2. Ordu Komutanı Kor General Zorlu Topaloğlu, Ege Ordu Komutanlığı'na atanırken, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Kor General Gültekin Yaralı, 2. Ordu Komutanlığı görevine getirildi. Kor General Tuncay Altuğ, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'na, Kor General Burhan Aktaş ise 3. Ordu Komutanlığı'na atandı. Kor General Ertan İnaltekin'in yeni görevi de Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı oldu. Muğla, Milas, Aydın, Söke Karayolu üzerinde parçalanmış halde bulunan ve bugüne kadar kimliği tespit edilemeyen kadın cesedine ilişkin beklenen DNA incelemesi sonuçlandı. İzmir Adli Tıp Kurumu, kimliği belirsiz cesedin 2012 yılından bu yana kayıp olarak aranan Gülizar Aydın'a ait olduğunu belirledi. Toplanan deliller sonucu şüpheli olarak belirlenen Gülizar'ın eşi Selami Aydın, İzmir'deki adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Söke Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Pazar-Ardeşen ayrımı Çamlıhemşin ve Ayder güzergahını kapsayan yol projesinin Çamlıhemşin tünelli geçişinin 17 Ağustos Pazartesi günü hizmete açılacağını duyurdu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren öğrenci affına ilişkin düzenlemenin önceki yıllarda çıkan öğrenci aflarından yararlanmış kişileri de kapsayacağını açıkladı. Düzenleme kapsamında aftan yararlanmak isteyen üniversitelerle ilişiği kesilmiş veya üniversiteye yerleştiği halde kayıt yaptıramamış öğrenciler başvurularını ilişiklerinin kesildiği ya da kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna 9 Aralık tarihine kadar yapmaları gerekiyor. Bu arada yükseköğretim kurumlarında 2026-2027 akademik yılı için uzaktan ve ikinci öğretim ücretleriyle katkı payları belirlendi. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 2026-2027 eğitim öğretim yılında devlet tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı tutarları %40 artırımlı olarak ödenecek. İran Genelkurmay Başkanlığı, Amerika Birleşik Devletleri İsrail'le savaş sırasında düşen iki savaş uçağındaki İranlı 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada savaş sırasında düşen iki Su-24 tipi savaş uçağında bulunan 4 pilottan 3'ünün yaklaşık 6 aydır Katar'ın gözetiminde olduğu öne sürüldü. Pilotların aileleriyle görüştürülmediği belirtilen açıklamada Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'ne pilotların durumunun araştırılması ve serbest bırakılmaları için girişimde bulunulması çağrısı yapıldı. Ve spor, Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in yeni sezonunda ilk haftasında 16 Ağustos Pazar günü Eyüpspor'u konuk edecek. Beşiktaş Park'ta saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu Örnekköy Köprüsü 0-1. Kilometrelerinde hasarlı derzlerin yenilenmesi çalışması nedeniyle sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanıyor. Anadolu Otoyolu Akıncı gişelerinde kurulan serbest geçiş sisteminin faaliyete geçmesi nedeniyle mevcut gişe adaları ve kanopilerin yıkım çalışmaları süresince Akıncı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanıyor. Karabük Eski Pazar yolunun 0-4. Kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29-31. Kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Malatya Kayseri yolunun 8-11. Kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 16 Ağustos Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Güney ve İç Ege, Akdeniz, Bolu hariç Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Çorum hariç Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzey kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri, Sivas, Muş, Bingöl, Bitlis, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Giresun hariç Doğu Karadeniz'le Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğusu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla kıyı Ege'de, kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güneybatılı yönlerden kuvvetli olarak esecek. 17 Ağustos Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Çankırı, Ordu ve Malatya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Gümüşhane, Bayburt, Sivas'ın doğusu ve Erzincan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli olarak esecek. 18 Ağustos Salı günü yurdumuzun kuzey, güney ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz, Doğu Karadeniz'le Karaman, Niğde, Kayseri'nin doğusu, Sivas, Ordu, Malatya, Tunceli ve Erzincan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Kırklareli'nin kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 19-29 derece, Bilecik 16-26, Bursa 20-30, Çanakkale 20-29, Edirne 17-30, İstanbul 22-29, Kırklareli 17-28, Kocaeli 20-29, Sakarya 19-29, Tekirdağ 19-28 ve Yalova 21-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, iç ve güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 16-28 derece, Aydın 22-33, Denizli 21-31, Kütahya 14-25, İzmir 24-33, Manisa 23-33, Muğla 20-32 ve Uşak 17-28 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde kuvvetli olması bekleniyor. Adana 24-33 derece, Antalya 26-34, Burdur 18-30, Hatay 25-32, Isparta 17-28, Kahramanmaraş 23-32, Mersin 26-33 ve Osmaniye 23-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 16-30 derece, Ankara 15-28, Çankırı 12-29, Eskişehir 14-24, Karaman 16-28, Kayseri 15-28, Kırıkkale 15-28, Kırşehir 14-28, Konya 18-30, Nevşehir 13-27, Niğde 16-28, Sivas 12-27 ve Yozgat 11-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Bolu hariç iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 15-30 derece, Bolu 12-26, Düzce 15-28, Karabük 14-29, Kastamonu 10-26 ve Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Çorum hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Giresun hariç Doğu Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 17-27 derece, Artvin 18-27, Bayburt 14-25, Çorum 13-25, Giresun 22-27, Gümüşhane 15-29, Ordu 21-28, Rize 21-27, Samsun 22-29, Sinop 22-30, Tokat 16-25 ve Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleriyle Muş, Bingöl ve Bitlis çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 15-31 derece, Ardahan 11-24, Bingöl 20-32, Bitlis 17-27, Elazığ 22-33, Erzincan 18-27, Erzurum 14-24, Hakkari 19-30, Iğdır 19-34, Kars 11-27, Malatya 20-34, Muş 20-30, Tunceli 21-31,

Çırnak 24-32 ve Van 16-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu, kuzey ve batı kesimleri parça bulutlu geçecek. Adıyaman 25-36 derece, Batman 21-38, Diyarbakır 21-37, Gaziantep 23-33, Kilis 22-34, Mardin 25-34, Şanlıurfa 24-36 ve Siirt 25-35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında da 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumu'nun kapanış töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin yalnızca terörün sona erdirilmesi değil, toplumsal kardeşliğin güçlendirilmesi açısından da tarihi bir adım olduğunu belirten Kurtulmuş, aramızda eğer bir söz olacaksa, bundan sonra bu söz ayrılığın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin sözü değil, kardeşliğin ve beraberliğin sözü olacaktır. Böylece sadece Türkiye'nin sınırları içinde değil, Türkiye'nin sınırları dışında da Türklerin, Kürtlerin, Arapların ve diğer bütün unsurların bir ve beraber olduğu o güzel günler yeniden kurulacak, yeniden güçlü bir bölge, yeniden terörsüz bir bölge inşa edilecektir, dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kamuoyunda Daltonlar ve Bayralar olarak adlandırılan yeni nesil suç örgütlerine yönelik 11 ve 12 Ağustos tarihlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Mahkemeye sevk edilen, aralarında adli süreçteki çocukların da bulunduğu 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, cezaevinde tutuklu yeni nesil suç örgütü üyeleriyle irtibatlı olduğu belirlenen kasten adam öldürme, ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma veya taşıma gibi çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan bir şüphelinin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazaydı. 7 kişi öldü, biri ağır, 9 kişi de yaralandı. Manisa'nın Salihli ilçesinde de oksijen dolum tesisinde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu yangın kontrol altına alınırken dolum tesisinde ve 3 otomobilde hasar oluştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ağustos ayına yönelik toplam 7,5 milyar lira tutarındaki evde bakım yardımı ödemeleriyle çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla yapılan toplam 2 milyar 129 milyon lira tutarındaki sosyal ve ekonomik destek ödemesinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Açıklamaya göre, Temmuz ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte Ağustos ayında evde bakım yardımı kapsamında hak sahiplerine 15.775 lira, sosyal ve ekonomik destek kapsamında çocuklar için de 11.038 lira ödeniyor. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Chang-yan, Kuzey Kore ile gerilimi sona erdirmek ve Pyongyang yönetiminin nükleer programının ilerlemesini durdurmanın pratik yollarını görüşmek üzere müzakerelere başlamak istediğini açıkladı. Yonhap haber ajansına göre Devlet Başkanı Lee, Güney Kore'nin 1910 ile 1945 yılları arasındaki Japonya'nın sömürge yönetiminden kurtuluşunun 81. yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, "Birbirimize tehdit etme niyetlerimizi bir kenara bırakalım ve doğrudan ilgili taraflar olarak uzun süredir devam eden savaşı sona erdirmek için görüşmelere başlayalım" sözleriyle barış çağrısı yaptı. Ve spor, Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'ın 20 Ağustos'ta evinde Litvanya ekibi Kauno Žalgiris ile oynayacağı maçı Alman hakem Tobias Stila yönetecek. Trabzonspor'un yine aynı gün Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk edeceği maçta ise Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan hakem Igor Payac görev yapacak. Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında 16 Ağustos Pazar günü 3 maç oynanacak. Ligde saat 19'da Başakşehir Futbol Kulübü Kocaeli Spor'u konuk edecek. Günün saat 21.30'da başlayacak diğer karşılaşmalarında ise Beşiktaş sahasında Eyüp Spor'u, Ahmet Sportif faaliyetlerde Erzurum Spor Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu Örnekköy Köprüsü 0 ila 1. kilometrelerinde hasarlı derzlerin yenilenmesi çalışması nedeniyle sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanıyor. Anadolu Otoyolu Akıncı gişelerinde kurulan serbest geçiş sisteminin faaliyete geçmesi nedeniyle mevcut gişe adaları ve kanopilerin yıkım çalışmaları süresince Akıncı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanıyor. Karabük Eski Pazar yolunun 0 ila 4. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Malatya Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece, Atina açık 21, Belgrad az bulutlu 19, Berlin az bulutlu 18, Helsinki sağanak yağışlı 16, Kiev parça bulutlu 15, Kopenhag az bulutlu 15, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Madrid mevsimi sağanak yağışlı 22, Moskova hafif sağanak yağışlı 15, Paris gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Priştine az bulutlu 10, Roma az bulutlu ve açık 26, Saraybosna az bulutlu 15, Sofya az bulutlu 13, Tiran parça bulutlu 20, Varşova parça bulutlu 19, Viyana az bulutlu 22 ve Zürih parça bulutlu 21 derece. Asya kıtasında Amman açık 19 derece, Aşgabat az bulutlu ve açık 27, Astana parça bulutlu 17, Bağdat az bulutlu ve açık 32, Bakü parça bulutlu 24, Bişkek az bulutlu ve açık 23, Dushanbe az bulutlu ve açık 23, Kabil az bulutlu 15, Kerkük az bulutlu ve açık 27, Kuveyt az bulutlu ve açık 35, Medine az bulutlu ve açık 31, Mekke az bulutlu ve açık 28, Riyad az bulutlu ve açık 33, Şam az bulutlu ve açık 21, Tahran az bulutlu ve açık 30, Taşkent az bulutlu ve açık 25, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 20 ve Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 24 derece, Kahire az bulutlu ve açık 25, Melbourne parça bulutlu 9, Montreal açık 17, New York parça bulutlu 23, Sydney hafif sağanak yağışlı 13 ve Washington çok bulutlu 23 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga az bulutlu 15 derece, Frankfurt az bulutlu 21, Gümülcine parça bulutlu 15, Kırcaali az bulutlu 13, Köln hafif sağanak yağışlı 19, Komrad az bulutlu 15, Köstence mevsimi sağanak yağışlı 16, Münih az bulutlu 21, Podgorica az bulutlu ve açık 22, Selanik hafif sağanak yağışlı 19, Şumno az bulutlu 15, Taraklia az bulutlu 15, Balkaneş az bulutlu 15, Zenitsa az bulutlu 15, Gazimovasa az bulutlu ve açık 24, Girne az bulutlu 27, Lefkoşa az bulutlu ve açık 24 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 22 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Marmara Karayeli'nin kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 19-29 derece, Bilecik 16-26, Bursa 20-30, Çanakkale 20-29, Edirne 17-30, İstanbul 22-29, Kırklareli 17-28, Kocaeli 20-29, Sakarya 19-29, Tekirdağ 19-28 ve Yalova 21-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalamaz bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, iç ve güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 16-28 derece, Aydın 22-33, Denizli 21-31, Kütahya 14-25, İzmir 24-33, Manisa 23-33, Muğla 20-32 ve Uşak 17-28 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde kuvvetli olması bekleniyor. Adana 24-33 derece, Antalya 26-34, Burdur 18-30, Hatay 25-32, Isparta 17-28, Kahramanmaraş 23-32, Mersin 26-33 ve Osmaniye 23-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 16-30 derece, Ankara 15-28, Çankırı 12-29, Eskişehir 14-24, Karaman 16-28, Kayseri 15-28, Kırıkkale 15-28, Kırşehir 14-28, Konya 18-30, Nevşehir 13-27, Niğde 16-28, Sivas 12-27 ve Yozgat 11-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Bolu hariç iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 15-30 derece, Bolu 12-26, Düzce 15-28, Karabük 14-29, Kastamonu 10-26 ve Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Çorum hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Giresun hariç Doğu Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 17-27 derece, Artvin 18-27, Bayburt 14-25, Çorum 13-25, Giresun 22-27, Gümüşhane 15-29, Ordu 21-28, Rize 21-27, Samsun 22-29, Sinop 22-30, Tokat 16-25 ve Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleriyle Muş, Bingöl ve Bitlis çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 15-31 derece, Ardahan 11-24, Bingöl 20-32, Bitlis 17-27, Elazığ 22-33, Erzincan 18-27, Erzurum 14-24, Hakkari 19-30, Iğdır 19-34, Kars 11-27, Malatya 20-34, Muş 20-30, Tunceli 21-31, Şırnak 24-32 ve Van 16-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu, kuzey ve batı kesimleri parça bulutlu geçecek. Adıyaman 25-36 derece, Batman 21-38, Diyarbakır 21-37, Gaziantep 23-33, Kilis 22-34, Mardin 25-34, Şanlıurfa 24-36 ve Siirt 25-35 derece.

derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 16 Ağustos Pazar günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 17 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 18 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı Karadeniz'de bulunan Fatih sondaj gemisinde iş kazası geçiren bir personelin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle tahliye edildiğini bildirdi. Bakanlığın açıklamasına göre yaralanan personel İstanbul Ataşehir'deki hastanede tedavi altına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlanan atama kararlarıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarından 205 general ve amiralin görev yerleri belirlendi. Kararla Kara Kuvvetleri Komutanlığından 123 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 38 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığından da 44 generalin ataması yapıldı. Kara Kuvvetleri'nde 2. Ordu Komutanı Kor General Zorlu Topaloğlu, Ege Ordu Komutanlığı'na atanırken, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Kor General Gültekin Yaralı, 2. Ordu Komutanlığı görevine getirildi. Kor General Tuncay Altuğ, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'na, Kor General Burhan Aktaş ise 3. Ordu Komutanlığı'na atandı. Kor General Ertan İnaltekin'in yeni görevi de Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı oldu. Muğla-Milas, Aydın-Söke karayolu üzerinde parçalanmış halde bulunan ve bugüne kadar kimliği tespit edilemeyen kadın cesedine ilişkin beklenen DNA incelemesi sonuçlandı. İzmir Adliye Tıp Kurumu, kimliği belirsiz cesedin 2012 yılından bu yana kayıp olarak aranan Gülizar Aydın'a ait olduğunu belirledi. Toplanan deliller sonucu şüpheli olarak belirlenen Gülizar'ın eşi Selami Aydın, İzmir'deki adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Söke Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Pazar Ardeşen ayrımı Çamlıhemşin ve Ayder güzergahını kapsayan yol projesinin Çamlıhemşin tünelli geçişinin 17 Ağustos Pazartesi günü hizmete açılacağını duyurdu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren öğrenci affına ilişkin düzenlemenin önceki yıllarda çıkan öğrenci aflarından yararlanmış kişileri de kapsayacağını açıkladı. Düzenleme kapsamında aftan yararlanmak isteyen üniversitelerle ilişiği kesilmiş veya üniversiteye yerleştiği halde kayıt yaptıramamış öğrenciler başvurularını ilişiklerinin kesildiği ya da kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna 9 Aralık tarihine kadar yapmaları gerekiyor. Bu arada yükseköğretim kurumlarında 2026-2027 akademik yılı için uzaktan ve ikinci öğretim ücretleriyle katkı payları belirlendi. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 2026-2027 eğitim öğretim yılında devlet tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı tutarları %40 artırımlı olarak ödenecek. İran Genelkurmay Başkanlığı, Amerika Birleşik Devletleri İsrail'le savaş sırasında düşen iki savaş uçağındaki İranlı 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada savaş sırasında düşen iki Su-24 tipi savaş uçağında bulunan 4 pilottan 3'ünün yaklaşık 6 aydır Katar'ın gözetiminde olduğu öne sürüldü. Pilotların aileleriyle görüştürülmediği belirtilen açıklamada Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'ne pilotların durumunun araştırılması ve serbest bırakılmaları için girişimde bulunulması çağrısı yapıldı. Ve spor, Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in yeni sezonunda ilk haftasında 16 Ağustos Pazar günü Eyüpspor'u konuk edecek. Beşiktaş Park'ta saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu Örnekköy Köprüsü 0 ila 1. kilometrelerinde hasarlı derzlerin yenilenmesi çalışması nedeniyle sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanıyor. Anadolu Otoyolu Akıncı gişelerinde kurulan serbest geçiş sisteminin faaliyete geçmesi nedeniyle mevcut gişe adaları ve kanopilerin yıkım çalışmaları süresince Akıncı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanıyor. Karabük Eski Pazar yolunun 0 ila 4. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Malatya Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 16 Ağustos Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Güney ve İç Ege, Akdeniz, Bolu hariç Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Çorum hariç Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzey kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri, Sivas, Muş, Bingöl, Bitlis, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Giresun hariç Doğu Karadeniz'le Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğusu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla kıyı Ege'de, kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güneybatılı yönlerden kuvvetli olarak esecek. 17 Ağustos Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Çankırı, Ordu ve Malatya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Gümüşhane, Bayburt, Sivas'ın doğusu ve Erzincan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli olarak esecek. 18 Ağustos Salı günü yurdumuzun kuzey, güney ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz, Doğu Karadeniz'le Karaman, Niğde, Kayseri'nin doğusu, Sivas, Ordu, Malatya, Tunceli ve Erzincan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Dünyada iklim dengesi değiştikçe, Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.
1: Burası Meteorolojinin Sesi.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Saat 1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazar günü ilk saatlerden itibaren Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli

sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı az bulutlu, Kırklareli'nin kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 19-29 derece, Bilecik 16-26, Bursa 20-30, Çanakkale 20-29, Edirne 17-30, İstanbul 22-29, Kırklareli 17-28, Kocaeli 20-29, Sakarya 19-29, Tekirdağ 19-28 ve Yalova 21-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, iç ve güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 16-28 derece, Aydın 22-33, Denizli 21-31, Kütahya 14-25, İzmir 24-33, Manisa 23-33, Muğla 20-32 ve Uşak 17-28 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde kuvvetli olması bekleniyor. Adana 24-33 derece, Antalya 26-34, Burdur 18-30, Hatay 25-32, Isparta 17-28, Kahramanmaraş 23-32, Mersin 26-33 ve Osmaniye 23-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 16-30 derece, Ankara 15-28, Çankırı 12-29, Eskişehir 14-24, Karaman 16-28, Kayseri 15-28, Kırıkkale 15-28, Kırşehir 14-28, Konya 18-30, Nevşehir 13-27, Niğde 16-28, Sivas 12-27 ve Yozgat 11-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Bolu hariç iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 15-30 derece, Bolu 12-26, Düzce 15-28, Karabük 14-29, Kastamonu 10-26 ve Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Çorum hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Giresun hariç Doğu Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 17-27 derece, Artvin 18-27, Bayburt 14-25, Çorum 13-25, Giresun 22-27, Gümüşhane 15-29, Ordu 21-28, Rize 21-27, Samsun 22-29, Sinop 22-30, Tokat 16-25 ve Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleriyle Muş, Bingöl ve Bitlis çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 15-31 derece, Ardahan 11-24, Bingöl 20-32, Bitlis 17-27, Elazığ

Elazığ 22-33, Erzincan 18-27, Erzurum 14-24, Hakkari 19-30, Iğdır 19-34, Kars 11-27, Malatya 20-34, Muş 20-30, Tunceli 21-31, Şırnak 24-32 ve Van 16-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu, kuzey ve batı kesimleri parça bulutlu geçecek. Adıyaman 25-36 derece, Batman 21-38, Diyarbakır 21-37, Gaziantep 23-33, Kilis 22-34, Mardin 25-34, Şanlıurfa 24-36 ve Siirt 25-35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında da 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumu'nun kapanış töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin yalnızca terörün sona erdirilmesi değil, toplumsal kardeşliğin güçlendirilmesi açısından da tarihi bir adım olduğunu belirten Kurtulmuş, aramızda eğer bir söz olacaksa, bundan sonra bu söz ayrılığın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin sözü değil, kardeşliğin ve beraberliğin sözü olacaktır. Böylece sadece Türkiye'nin sınırları içinde değil, Türkiye'nin sınırları dışında da Türklerin, Kürtlerin, Arapların ve diğer bütün unsurların bir ve beraber olduğu o güzel günler yeniden kurulacak, yeniden güçlü bir bölge, yeniden terörsüz bir bölge inşa edilecektir, dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kamuoyunda Daltonlar ve Bayralar olarak adlandırılan yeni nesil suç örgütlerine yönelik 11 ve 12 Ağustos tarihlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Mahkemeye sevk edilen, aralarında adli süreçteki çocukların da bulunduğu 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, cezaevinde tutuklu yeni nesil suç örgütü üyeleriyle irtibatlı olduğu belirlenen kasten adam öldürme, ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma veya taşıma gibi çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan bir şüphelinin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazaydı. 7 kişi öldü, biri ağır, 9 kişi de yaralandı. Manisa'nın Salihli ilçesinde de oksijen dolum tesisinde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu yangın kontrol altına alınırken dolum tesisinde ve 3 otomobilde hasar oluştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ağustos ayına yönelik toplam 7,5 milyar lira tutarındaki evde bakım yardımı ödemeleriyle çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla yapılan toplam 2 milyar 129 milyon lira tutarındaki sosyal ve ekonomik destek ödemesinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Açıklamaya göre, Temmuz ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte Ağustos ayında evde bakım yardımı kapsamında hak sahiplerine 15.775 lira, sosyal ve ekonomik destek kapsamında çocuklar için de 11.038 lira ödeniyor. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Chang-yan, Kuzey Kore ile gerilimi sona erdirmek ve Pyongyang yönetiminin nükleer programının ilerlemesini durdurmanın pratik yollarını görüşmek üzere müzakerelere başlamak istediğini açıkladı. Yonhap haber ajansına göre Devlet Başkanı Lee, Güney Kore'nin 1910 ile 1945 yılları arasındaki Japonya'nın sömürge yönetiminden kurtuluşunun 81. yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, "Birbirimize tehdit etme niyetlerimizi bir kenara bırakalım ve doğrudan ilgili taraflar olarak uzun süredir devam eden savaşı sona erdirmek için görüşmelere başlayalım" sözleriyle barış çağrısı yaptı. Ve spor, Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'ın 20 Ağustos'ta evinde Litvanya ekibi Kauno Žalgiris ile oynayacağı maçı Alman hakem Tobias Stila yönetecek. Trabzonspor'un yine aynı gün Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk edeceği maçta ise Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan hakem Igor Payac görev yapacak. Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında 16 Ağustos Pazar günü 3 maç oynanacak. Ligde saat 19'da Başakşehir Futbol Kulübü Kocaeli Spor'u konuk edecek. Günün saat 21.30'da başlayacak diğer karşılaşmalarında ise Beşiktaş sahasında Eyüp Spor'u, Ahmet Sportif Faaliyetler'de Erzurum Spor Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu Örnekköy Köprüsü 0 ila 1. kilometrelerinde hasarlı derzlerin yenilenmesi çalışması nedeniyle sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanıyor. Anadolu Otoyolu Akıncı gişelerinde kurulan serbest geçiş sisteminin faaliyete geçmesi nedeniyle mevcut gişe adaları ve kanopilerin yıkım çalışmaları süresince Akıncı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanıyor. Karabük Eski Pazar yolunun 0 ila 4. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Malatya Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece, Atina açık 21, Belgrad az bulutlu 19, Berlin az bulutlu 18, Helsinki sağanak yağışlı 16, Kiev parça bulutlu 15, Kopenhag az bulutlu 15, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Madrid mevsimi sağanak yağışlı 22, Moskova hafif sağanak yağışlı 15, Paris gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Priştine az bulutlu 10, Roma az bulutlu ve açık 26, Saraybosna az bulutlu 15, Sofya az bulutlu 13, Tiran parça bulutlu 20, Varşova parça bulutlu 19, Viyana az bulutlu 22 ve Zürih parça bulutlu 21 derece. Asya kıtasında Amman açık 19 derece, Aşgabat az bulutlu ve açık 27, Astana parça bulutlu 17, Bağdat az bulutlu ve açık 32, Bakü parça bulutlu 24, Bişkek az bulutlu ve açık 23, Dushanbe az bulutlu ve açık 23, Kabil az bulutlu 15, Kerkük az bulutlu ve açık 27, Kuveyt az bulutlu ve açık 35, Medine az bulutlu ve açık 31, Mekke az bulutlu ve açık 28, Riyad az bulutlu ve açık 33, Şam az bulutlu ve açık 21, Tahran az bulutlu ve açık 30, Taşkent az bulutlu ve açık 25, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 20 ve Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 24 derece, Kahire az bulutlu ve açık 25, Melbourne parça bulutlu 9, Montreal açık 17, New York parça bulutlu 23, Sydney hafif sağanak yağışlı 13 ve Washington çok bulutlu 23 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga az bulutlu 15 derece, Frankfurt az bulutlu 21, Gümülcine parça bulutlu 15, Kırcaali az bulutlu 13, Köln hafif sağanak yağışlı 19, Komrat az bulutlu 15, Köstence mevsimi sağanak yağışlı 16, Münih az bulutlu 21, Podgorica az bulutlu ve açık 22, Selanik hafif sağanak yağışlı 19, Şumno az bulutlu 15, Taraklia az bulutlu 15, Balkaneş az bulutlu 15, Zenitsa az bulutlu 15, Gazimagosa az bulutlu ve açık 24, Girne az bulutlu 27, Lefkoşa az bulutlu ve açık 24 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 22 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: yaşam kaynağımız, zirveden gelen benzersiz lezzet. İçilebilir su yakın gelecekte tüm seçkin marketlerde. Sınırlı sayıda. Tükenmeden alın.
1: Çevremizi korumaz, su kaynaklarımızı temiz tutmaz ve cömertçe harcarsak belki de bu tablo yakın gelecekte gerçek olacak. Gelin tedbirimizi alalım. Tasarruf edip geleceğe can suyu olalım.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazar günü ilk saatlerden itibaren Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Pazar günü ilk saatlerden itibaren Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağış,

en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı az bulutlu, Kırklareli'nin kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 19-29 derece, Bilecik 16-26, Bursa 20-30, Çanakkale 20-29, Edirne 17-30, İstanbul 22-29, Kırklareli 17-28, Kocaeli 20-29, Sakarya 19-29, Tekirdağ 19-28 ve Yalova 21-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, iç ve güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 16-28 derece, Aydın 22-33, Denizli 21-31, Kütahya 14-25, İzmir 24-33, Manisa 23-33, Muğla 20-32 ve Uşak 17-28 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde kuvvetli olması bekleniyor. Adana 24-33 derece, Antalya 26-34, Burdur 18-30, Hatay 25-32, Isparta 17-28, Kahramanmaraş 23-32, Mersin 26-33 ve Osmaniye 23-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 16-30 derece, Ankara 15-28, Çankırı 12-29, Eskişehir 14-24, Karaman 16-28, Kayseri 15-28, Kırıkkale 15-28, Kırşehir 14-28, Konya 18-30, Nevşehir 13-27, Niğde 16-28, Sivas 12-27 ve Yozgat 11-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Bolu hariç iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 15-30 derece, Bolu 12-26, Düzce 15-28, Karabük 14-29, Kastamonu 10-26 ve Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Çorum hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Giresun hariç Doğu Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 17-27 derece, Artvin 18-27, Bayburt 14-25, Çorum 13-25, Giresun 22-27, Gümüşhane 15-29, Ordu 21-28, Rize 21-27, Samsun 22-29, Sinop 22-30, Tokat 16-25 ve Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleriyle Muş, Bingöl ve Bitlis çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 15-31 derece, Ardahan 11-24, Bingöl 20-32, Bitlis 17-27, Elazığ 22-33, Erzincan 18-27, Erzurum 14-24, Hakkari 19-30, Iğdır 19-34, Kars 11-27, Malatya 20-34, Muş 20-30, Tunceli 21-31, Şırnak 24-32 ve Van 16-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu, kuzey ve batı kesimleri parça bulutlu geçecek. Adıyaman 25-36 derece, Batman 21-38, Diyarbakır 21-37, Gaziantep 23-33, Kilis 22-34,

Mardin 25-34, Şanlıurfa 24-36 ve Siirt 25-35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege'de fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Kuzeyinin açıklarında yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Orta ve Kuzey Ege'de 2 ila 3. Açıklarında yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı Karadeniz'de bulunan Fatih sondaj gemisinde iş kazası geçiren bir personelin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle tahliye edildiğini bildirdi. Bakanlığın açıklamasına göre yaralanan personel İstanbul Ataşehir'deki hastanede tedavi altına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlanan atama kararlarıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarından 205 general ve amiralin görev yerleri belirlendi. Kararla Kara Kuvvetleri Komutanlığından 123 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 38 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığından da 44 generalin ataması yapıldı. Kara Kuvvetleri'nde 2. Ordu Komutanı Kor General Zorlu Topaloğlu, Ege Ordu Komutanlığı'na atanırken, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Kor General Gültekin Yaralı, 2. Ordu Komutanlığı görevine getirildi. Kor General Tuncay Altuğ, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'na, Kor General Burhan Aktaş ise 3. Ordu Komutanlığı'na atandı. Kor General Ertan İnaltekin'in yeni görevi de Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı oldu. Muğla-Milas, Aydın-Söke Karayolu üzerinde parçalanmış halde bulunan ve bugüne kadar kimliği tespit edilemeyen kadın cesedine ilişkin beklenen DNA incelemesi sonuçlandı. İzmir Adliye Tıp Kurumu, kimliği belirsiz cesedin 2012 yılından bu yana kayıp olarak aranan Gülizar Aydın'a ait olduğunu belirledi. Toplanan deliller sonucu şüpheli olarak belirlenen Gülizar'ın eşi Selami Aydın, İzmir'deki adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Söke Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Pazar-Ardeşen ayrımı Çamlıhemşin ve Ayder güzergahını kapsayan yol projesinin Çamlıhemşin tünelli geçişinin 17 Ağustos Pazartesi günü hizmete açılacağını duyurdu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren öğrenci affına ilişkin düzenlemenin önceki yıllarda çıkan öğrenci aflarından yararlanmış kişileri de kapsayacağını açıkladı. Düzenleme kapsamında aftan yararlanmak isteyen üniversitelerle ilişiği kesilmiş veya üniversiteye yerleştiği halde kayıt yaptıramamış öğrenciler başvurularını ilişiklerinin kesildiği ya da kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna 9 Aralık tarihine kadar yapmaları gerekiyor. Bu arada yükseköğretim kurumlarında 2026-2027 akademik yılı için uzaktan ve ikinci öğretim ücretleriyle katkı payları belirlendi. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 2026-2027 eğitim öğretim yılında devlet tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı tutarları %40 artırımlı olarak ödenecek. İran Genelkurmay Başkanlığı, Amerika Birleşik Devletleri İsrail'le savaş sırasında düşen iki savaş uçağındaki İranlı 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, savaş sırasında düşen iki Su-24 tipi savaş uçağında bulunan 4 pilottan 3'ünün yaklaşık 6 aydır Katar'ın gözetiminde olduğu öne sürüldü. Pilotların aileleriyle görüştürülmediği belirtilen açıklamada, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'ne pilotların durumunun araştırılması ve serbest bırakılmaları için girişimde bulunulması çağrısı yapıldı. Ve spor, Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in yeni sezonunda ilk haftasında 16 Ağustos Pazar günü Eyüp Spor'u konuk edecek. Beşiktaş Park'ta saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu Örnekköy Köprüsü 0 ila 1. kilometrelerinde hasarlı derzlerin yenilenmesi çalışması nedeniyle sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanıyor. Anadolu Otoyolu Akıncı gişelerinde kurulan serbest geçiş sisteminin faaliyete geçmesi nedeniyle mevcut gişe adaları ve kanopilerin yıkım çalışmaları süresince Akıncı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanıyor. Karabük Eski Pazar yolunun 0 ila 4. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Malatya Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa
3: ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 16 Ağustos Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Güney ve İç Ege, Akdeniz, Bolu hariç Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Çorum hariç Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzey kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri, Sivas, Muş, Bingöl, Bitlis, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Giresun hariç Doğu Karadeniz'le Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğusu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla kıyı Ege'de, kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güneybatılı yönlerden kuvvetli olarak esecek. 17 Ağustos Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Çankırı, Ordu ve Malatya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Gümüşhane, Bayburt, Sivas'ın doğusu ve Erzincan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli olarak esecek. 18 Ağustos Salı günü yurdumuzun kuzey, güney ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz, Doğu Karadeniz'le Karaman, Niğde, Kayseri'nin doğusu, Sivas, Ordu, Malatya, Tunceli ve Erzincan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda bahar üzerine söylenen türkülerden örnekler sunacağız sizlere. Programımıza Ali Ercan'dan alınan Nurettin Çamlıdağ'ın sesinden dinleyeceğimiz Niğde'den bir uzun havayla başlıyoruz. Yine bahar geldi, akıyor seller. Derdim içerimde, ne bilsin eller. Otursam, ağlasam, deli olmuş derler. Elleri kınalı, gözleri sürmeli,

Türkülerin dilinden programımız Sivas Şarkışla'dan bir türküyle devam ediyor. Gülcan Kaya'dan dinleyeceğimiz bu türküyü TRT Müzik Dairesi Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan repertuara kazandırmış. Esti bahar yeli, karlar eridi. Kubarmış dağlarda kar çiçekli. Kavlettim yar ile, ahdim var idi. Birlikte dermeye,

Bahar üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduğumuz programımızda sırada Aşık Dursun Cevlani'den alınan Kars'tan bir türkü var. Bu türküyü Nuri Esentürk'ten dinliyoruz. Yine bahar oldu bezenli bağlar, hasretlik kar etti gel Leyla. Yar senin ateşin sinemi dağlar, gönülde

Türkülerin dilinden programımız Gülşen Kutlu'dan dinleyeceğimiz bir beste türküyle devam ediyor. Bu türkünün sözleri Şahin Kars'a, müziği Kazım Birlik'e ait. Bizim elde bahar geldi.

Türkülerin dilinden programımız Sivas Tokuş Köyü'nden bir türküyle devam ediyor. Bahattin Turan'dan dinleyeceğimiz bu türküyü Süleyman Yıldız, Yüksel Yıldız'dan derlemiş. Yaz bahar ayları gelip geçende, kurumuş fidanım, dallarım, ömrüm, can cesetten bir gün olur uçanda, bilmem ne olacak hallarım, ömrüm.

Sevgili dinleyiciler, bahar üzerine söylenen türküleri dinlemeye devam ediyoruz. Şimdi de Semra Alagöz'den, Ardahan'dan bir türkü dinleyeceğiz. Bu türküyü Emin Aldemir, İhsan Tafralı'dan repertuara kazandırmış. Bahçelere geldi bahar, yeşil halı serdi bahar. Gel dedim, gelme.

Bahar üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduğumuz programımızda sırayı Bülent Aslan'dan dinleyeceğimiz Trabzon Beşik Yüzü'nden bir türkü alıyor. Bu türküyü İbrahim Can repertuara kazanmış. Eser bahar rüzgarı, erir dağların karı, vermiyorlar adamı.

Sevgili dinleyenlerimiz, Türkülerin Dilinden programımızda bugün bahar üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduk sizlere. Birlikteliğimizi İcdal Akkaplan'dan dinleyeceğimiz Azerbaycan'dan bir türküyle noktalayacağız. Bu türküyü Mehmet Özbek, Handan Uysal'dan repertuara kazandırmış. Eşkimiz hazan bilmez bahar olsun. O kara gözüne hayran anne, o şirin sözüne kurban anne. Gel mene könlünü bir yol aç, gün kimi üstüme şafa saç. Eşkimiz hazan bilmez bahar olsun. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: Saat 3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazar günü ilk saatlerden itibaren Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Pazar günü ilk saatlerden itibaren Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.